0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar!

0: Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، رزاق olan sensin. Rızıkları taksim eden sensin. Rızıklardan faydalandırıcı olacak olan sensin. Böylece rızıklarımızı bereketli kılacak olan Mevlamız sensin. Senden Efendimiz bu hususta nasıl talepte bulunuyor idiyse onun cümleleriyle talepte bulunuyoruz. Allahümme gfirli zembi. Allah'ım hasbel beşeriye işlediğim, işleyebileceğim günahlarımı bağışla. O vessi'li fi rizki. Allah'ım rızkımı genişlet. Ve barikli fima razakteni. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri de benim hakkımda bereketli kıl diye dua edermiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz de onun duasıyla talepte bulunuyoruz. Rabbim helal yoldan rızıklarımızı genişlettiğin gibi onlardan istifade imkanlarını da bereketli kılarak bize lütfeyle. Bize verdiğin çoluk çocuksa onları da hakkımızda bereketli eyle. İlahi bereket kapılarını açacak kulluk vecibelerimizi yerine getirme hususunda şükredici olmayı bize nasip eyle. Dualarımızı bu istikamette arz etmeyi, dualarıyla sana yakın kullarından olmayı nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine erdirecek ve bereketli bir hayata ulaşmamızı sağlayacak şekilde ona salatü selamlarda bulunmayı nasip eyle. O şöyle buyurmuştur: Ketratü zikri ve salatü aleyye tünfil fakr. Allah'ı çokça zikretmek ve bana salatü selam getirmeniz fakirliği yok eder buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk doğunca Allah bereketli kılsın. Yuva kurulunca Allah bereketli kılsın. Rızık gelince Allah bereketli kılsın diye hep dualar bu şekilde yapılmış. İsraf reddedilmiş.

ihtirasla dünyalıklara sapıp yapışmak reddedilmiş. Taksime rıza göstermek istenmiş. Bu da bize kanaatkarlığı doğurmuş. Ya Rabbi bize taksimatına rıza gösteren, teslimiyet gösteren, verdiğin nimetlere şükredici olan ve verdiği nimetlerin bereketli olmasını senden talep eden kulların kervanına Rabbim bizi de dahil eyle. Seninle bağı kesilmemiş kulların olarak takdir ettiğin hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Numan Akbaş Taha Suresi 25 ila 55. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü arttır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun'un ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin. Ey Musa, ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Musa ve Harun şöyle dediler. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz. Allah şöyle dedi. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. Ona gidin ve şöyle deyin. Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun. Şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu. Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir dedi. Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak dedi. Musa şöyle dedi. Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çip çip çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzde sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Saf Suresi 1-14. ayet.

الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره.

تحبونها نصر من الله وفتح

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret

0: Müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın

0: dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 217.
6: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
1: Hucurat Suresi 6.
7: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Şura Suresi 20 ila 23. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Allah'ım, Allah'ım, müminlerin sıkıntılarını, keder ve hüznünü, garip ve mahzun halini sadece sana arz ediyoruz. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden sen kurtar Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, bizler yaşarken de ölürken de sana yakın olmayı, senin rızandan bir an bile ayrı kalmamayı diliyoruz. İffet ve adalet timsali Hazreti Yusuf'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten

0: ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler: ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde, müjde, işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 72 ila 82. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi. Hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.

0: Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 6 ila 11. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Haşr Suresi 22 ve 23. Ayetler.

0: kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
1: En'am suresi 102. ayet.
2: İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
1: Duhan suresi 8. ayet.
3: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
1: Zümer suresi 6. ayet.
4: O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ankara'nın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Tevbe Suresi 100 ila 110. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılacaktır.

0: yapmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine merhaba.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki, gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a haskılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bize.

0: Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün ziynet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Bakara Suresi 114 ila 119. ayetler.

Bedil!

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Bilmeyenler, Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize

0: bize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 80 ila 84. ayetler, Kıyamet Suresi ve Kadir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbin

0: Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Müddessir Suresi 1-7. Ayetler.
2: Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.
1: Maide Suresi 6. Ayet.
3: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i acetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: El Latif Celle Celalu Celle Celalu. İşlerin bütün inceliklerini bilen. Sen El Latifsin. Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilensin. Nezaketle lütfeden, sezilmez yollardan kullarına kazançlar ulaştıransın. Yarattıklarına yumuşak davranan, onların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilip karşılayansın. Kullarına bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden ihsanda bulunansın. Latif isminle gönüllerdeki duygu ve düşünceleri ortaya çıkaran gücün sahibisin. Kullarına sayısız ilahi nimetler verensin. Kederleri dahi sevinçle karışık olarak yaratansın. Kullarına rahmet kapılarını açan, kimsenin tecellisine muhtaç etmeden dualara icabet edensin. Ey eşsiz güzelliklerin sahibi olan Allah'ım, bizi ihsanına sadık olanlardan, yolundan ayrılmayanlardan eyle. Lütfuna şükrederek huzuruna gelenlerden kıl. Amin.

إنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ إن هذا إلا خلق الأولين.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya,

bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber: ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik, öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı, derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman, yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolcu onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun, biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerinin tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soysop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak
o yeter.

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara, Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bizi emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne ısraf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah, işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o, Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar, fakat alay ede geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: Ey Rabbim! Muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: Hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: Şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda

da büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın. Adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi. Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kattığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun, etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir, dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir, dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa, asasını attı, bir de ne görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da, siz de toplanır mısınız? Denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız, dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı? Dediler. Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi. Musa onlara, hadi ortaya atacağınız şeyi atın, dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz, dediler. Musa da asasını attı, bir de ne görsünler. Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık, dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınızsa, mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi. Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları, eyvah yakalandık, dediler. Musa, hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardır.
Ama pek çokları iman etmiş değil.

derlerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi. Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalb ile gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmaklı olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler. Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi. Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi, şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.
Eğer doğru söyleyenlerdensen

hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken, gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı, suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahiy işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra ölçülerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine, ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de, çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder?

de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayacağım, çok merhamet ederim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde, sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman, onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ''Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.'' Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hütüdün için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hütüd çok beklemedi çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hütüd'e şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin.'' denilmektedir. ''Ey ileri gelenler, durumum hakkında bana görüş bildirin.'' Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin, ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizde ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu

Yüzünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi denildi, o da sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini bilurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilesiniz ya. Onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adını and içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekun helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Azim olan Allah'a

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hicretin ikinci yılı. Medine'de Müslümanlar yeni bir düzen kurarken Mekke'de Kureyş ticaretle gücünü sürdürmektedir. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir kervanın Suriye'ye gittiği haberi Medine'ye ulaşır. Bu haberi alan Allah Resulü ashabını toplar. Onlara kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını anlatır. Kervanın dönüşte Bedre uğrayacağını bildirerek onu orada karşılayabileceklerini ifade eder ve ashabını sefere davet eder.
1: Ya Resulallah, bu Allah'ın bize bir fırsatıdır. Sen emret, biz hazırız.
0: Sefer kararı alınır. Ancak öncesinde kervan hakkında kesin bilgi gerekmektedir. Bu amaçla Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd görevlendirilir. Onlardan kervanı takip etmeleri ve haber getirmeleri istenir. Fakat onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği gün dönebilecektir. Kervanın dönüş haberi başka bir kaynaktan öğrenilince Allah Resulü vakit kaybetmeden hazırlık emri verir. 12 Ramazan günü Medine'den ayrılmadan önce yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakır.
1: Medine emin ellerde mi ya Resulallah?
0: Allah Resulü'nün Medine'nin güvende olduğunu ifade ettiğini öğrenen Hazreti Ömer ve diğer sahabiler içleri rahat bir şekilde yola koyulurlar. Yolculuk sırasında Ravha denilen yerde Ebu Lübabe Medine'ye geri gönderilir ve şehirde vekil olarak görevlendirilir. İslam ordusu sayıca azdır. Toplam 305 kişi, 70 deve ve yalnızca 2 at.

0: olmaktadır.
1: Sayımız az olabilir ama imanımız yeter.
0: Ordunun sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verilir. Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz da sancaktarlık görevini üstlenir. Bu sancak hak mücadelesinin sembolüdür. Bazı sahabiler çeşitli görev ve mazeretleri sebebiyle Medine'de kalır. Ancak daha sonra onlar da bu sefere katılanlar gibi kabul edilecek ve ganimetten pay alacaklardır.
1: Kalpleriniz bizimle. Allah katında siz de bu yolculuktasınız.
0: Ve böylece küçük bir topluluk büyük bir kader için yola çıkar.
1: Bu yol sadece bir kervanın değil, hak ile batılın karşılaşmasına çıkıyor.
0: Bedre doğru atılan bu adımlar tarihin akışını değiştirecektir. Kureyş'in kervanlarını korumak için yürüdükleri haberi Hazreti Peygamber'e ulaştı. Daha sonra Hazreti Peygamber ashabıyla istişare etti.
2: Ya Resulallah, biz Mekke'den seninle birlikte hicret ettik. Sen nereye gidersen biz oraya gideriz. Savaş da olsa barış da.
0: Muhacirler, Mekke'den gelenler konuştu. Sıra Medineli Ensar'a gelmişti.
3: Vallahi ya Resulallah, bizi kastediyorsun. Biz sana iman ettik. Bunun için söz ve teminat verdik. Baş göz üstüne dedik. Ya Resulallah, istediğin yere devam et. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, şu denizin karşısına geçsen de ona dalsan, biz de seninle beraber dalarız. İçimizde tek kişi bile geride kalmaz. Bizi yarın düşmanla karşılaştırmandan hoşlanmayacak değiliz. Bizler savaşta sabırlı, düşmanla karşılaştığımız zaman samimi kimseleriz. Umarım Allah bizden gözünü aydın edecek şeyler gösterir. Bizi Allah'ın bereketiyle yürüt.
0: Bu söz Medine'nin kalbini ortaya koyuyordu. Ama herkesin beklediği bir ses daha vardı. Ömer'in sesi.
1: Ya Resulallah, biz zaten yurtlarımızı, mallarımızı, hatta ailelerimizi geride bıraktık. Onlar bugün sayıca bizden fazla olsalar bile, biz onlarla savaşırız. Bize düşen son nefese kadar senin yanında durmaktır.
0: Ashabın bu sözleri Hazreti Peygamber'i sevindirdi. Ardından Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Yürüyün ve sevinin. Şüphesiz Allah Teala bana iki bölükten birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki onların ölüp düşecekleri yerleri görür gibiyim. Müslümanlar sayıca az, güç olarak zayıf görünseler de yürekleri dolu yürüdüler.
4: Ömer, Mekke'den çıkan ordunun ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Bizse sanki bir avuç gibiyiz.
1: Biz sayının çokluğuna güvenerek değil, Allah'a güvenerek yola çıktık. Bu ilk defa hak ile batılın böylesine karşı karşıya geldiği bir gün olabilir.
4: Peki ya ölürsek?
1: O zaman Rabbimizin huzuruna başımız dik gideriz. Burada kalırsak da bu şehirde artık korkusuz yaşarız.
0: Gece çöktüğünde iki ordu da Bedir'in yakınında konakladı. Bir tarafta sayısı çok, gücü yerinde gururlu bir Kureyş ordusu, diğer tarafta az ama kararlı bir mümin topluluk.
5: Ömer, karşı tarafta tanıdıklarının olması seni zorlamıyor mu?
1: Elbette zorluyor. Ama hak ile batıl aynı sofrada oturamaz. Bugün kim gerçekten neye gönül verdiğini gösterecek.
0: Bir yanda zaferi garanti görenlerin kahkahaları, diğer yanda secdeye kapanmış alınların sessiz duaları. Gece ilerlerken Resulullah bir çadırda ellerini semaya kaldırdı. Kalbinde hem ümmetinin endişesi,

0: Bahçesi hem de Rabbine tam güven vardı. Şöyle dua ediyordu: Allah'ım, bu küçük topluluğu helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bize vaat ettiğin yardımı nasip eyle. O dua ederken sahabilerin kalbine huzur doluyordu.
1: Ya Resulallah, biz sana iman ettik. Senin getirdiğin dine bağlandık. Yarın savaşta son nefesimize kadar yanındayız. İstersen bizi suya gönder, istersen ateşe. Biz seninle yürürüz.
0: Allah çok güzel işler nasip edecekti. Yarın sabredip direnenler için yardımın nasıl geldiğini göreceklerdi. Sabah olduğunda iki ordu da Bedir Ovası'nda saf tuttu. Kumların üzerinde iki çizgi çizilmiş gibiydi. Birinde iman, öbüründe inat.
2: Bugün Muhammed ve taraftarlarını silip süpüreceğiz. Mekke'nin şerefi bizimle yürüyor.
3: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
1: Kardeşlerim, bugün cennet ve şehadet günü. Yanınızda duran kişiye bakın. Onun için savaşın. Onun için dua edin.
4: Senin yanındayım Ömer.
0: Hazreti Peygamber, Müslümanlara sabretmelerini, Allah'ın izniyle üstün geleceklerini söyledi.
3: Allahu Ekber!
2: Allahu Ekber!
0: Bedir'in kumları, savaş naralarının ve tekbirlerin birbirine karıştığı bir sahneye döndü. Ömer bazı yüzleri tanıyordu. Bir zamanlar aynı sofrada oturduğu adamlar, şimdi birbirlerinin kılıçlarının ucundaydılar.
1: Rabbim, ben senin rızan için savaşmak istiyorum. Nefsim için değil, intikam için değil. Bana niyetimi temiz tutmayı nasip et.
0: Kısa sürede sayısı çok olanlar geri çekilmeye başladı. Hem meleklerin yardımı, hem müminlerin direnci. Bedir'in sonucu yavaş yavaş belli olurdu. Savaş sona erdiğinde Müslümanlar beklemedikleri bir zaferle karşı karşıya kaldılar. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları öldürülmüş, bir kısmı da esir alınmıştı.
3: Elhamdülillah. Allah bize yardım etti.
5: Ama şimdi ne olacak? Bu esirler, onlar dün bize işkence edenler.
0: Hazreti Peygamber bu konuda şunları söyledi: bu esirler hakkında ne yapacağımızı konuşmalıyız. Görüşlerinizi söyleyin.
6: Ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız. Belki de yarın içlerinden iman edenler çıkar. Onları fidyeyle servis bıraksak, hem bize maddi bir destek olur, hem de kalpleri yumuşar.
0: Hazreti Peygamber Ömer'e döndü ve ona fikrini sordu.
1: Ya Resulallah, ben farklı düşünüyorum. Bu insanlar seni yurdundan çıkaranlar. Müslümanlara yıllarca işkence edenler. Bugün biz güçlüyken merhamet gösterirsek, yarın yine karşımıza çıkarlar. Ben derim ki, her birimizi kendi akrabamızın başına getir. Ben kendi akrabamı, Ali kendi akrabasını. Böylece kalplere yerleşen kibirlerini kırmış oluruz. Bugün cezalandırılmazlarsa, yarın bize daha büyük bir zulüm olarak dönebilir.
6: Ömer, onlar bizim kanımız. İçlerinde çocuklar, kadınlar, arkada bıraktıkları insanlar var.
1: Onlar bunu düşünmeden Müslümanları öldürmeye geldiler. Ben bugün yumuşak davranmanın yarın çok cana mal olmasından korkuyorum.
0: İkisinin de sözleri farklı iki yolu gösteriyordu: merhamet ve sertlik. Ebu Bekir'in sözlerinde merhamet, Ömer'in sözlerinde ise ciddiyet hakimdi.

0: Sonunda esirler hakkında fidye alınmasına izin verildi. Ama kalpler bu meselenin tam kapanmadığını hissediyordu. Bedir'den sonra esirlerle ilgili karar verildiğinde Hazreti Peygamber'e ayetler indi. Bu ayetler dünyalık menfaate meyletmenin tehlikesini hatırlatıyor, savaş meydanında karar verirken daha ağır ölçüler gözetilmesi gerektiğini bildiriyordu. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu.
1: Ya Resulallah, sanki bu ayetler benim görüşümü teyit ediyor gibi.
0: Bu sefer Allah Teala'nın hükmü Ömer'in sözüyle daha çok uyuşmuştu. Ama bilmek gerekir ki yine de merhametle muamele edilmişti. Allah hem adaleti hem merhameti dengede tutmayı istiyordu.
1: Ben kendi görüşümün isabetiyle değil, Rabbimin hükmünün hikmetiyle sevinirim. Bana düşen bu kalbi sadece onun rızasına bağlamak.
0: Ömer görüşünün isabet etmesine sevinse de kalbinde bir gurur değil, daha büyük bir sorumluluk hissetti. Çünkü Hakk'a yakın olmak daha az değil, daha çok hesap vermek demekti. Bedir günü sadece iki ordunun çarpıştığı bir gün değildi. İki farklı dünya görüşünün, iki farklı ahlakın, iki farklı geleceğin karşı karşıya geldiği gündü. Ömer o gün hem kılıcıyla savaşmış hem de kalbiyle bir sınav vermişti. Merhametle adalet arasında ince bir çizgi vardı. Ve o bu çizginin üzerinde yürümeyi öğreniyordu. Bir sonraki bölümde Uhud'un yaralarını, Hendek'in gecelerini dinleyeceksiniz. Ömer'in yüreğinde sarsılan bir ordunun acısı ve sabrın ne demek olduğunu yeniden öğrenmek var.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamla kavminin kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 70.
3: Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
1: Enbiya suresi 73.
4: Bunları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.

0: Ankebut Suresi 16.
1: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır. Sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyyun'dadır. İlliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Rum Suresi 28 ila 32. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size kendinizden

0: şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 32. bölüm. Peygamberin en zor günü.
3: Mekke'de Müslümanlara ve Hazreti Muhammed'i koruyan Haşimoğullarına karşı uygulanan 3 yıllık boykotun ardından Ebu Talib'in ve Peygamberimizin karısı Hazreti Hatice'nin ölümü müşriklere fırsat verdi. Ve Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi birçok hakarete ve sataşmaya hedef oldu. Hazreti Peygamber 620 yılının hac mevsiminde Yesrib, Medine halkından bir grupla Akabe'de karşılaştı ve onlara İslam'ı tebliğ etti. Hazreç kabilesine mensup olan 6 kişilik bu grup İslamiyet'i kabul edince Hazreti Peygamber onlardan kendisini Yesrib'e götürüp himaye etmelerini ve böylece İslam dinini yaymasına yardımcı olmalarını istedi. Onlar da Evs kabilesiyle aralarında yıllardır süregelen savaşların yol açtığı düşmanlığın ortadan kalkacağını, bu yeni din vasıtasıyla iki kabile arasında birlik ve beraberliğin yeniden doğacağını ümit ettiklerini ifade ettiler. Medine'ye döndüklerinde Hazreç ve Evs kabilelerine İslam'ı anlatacaklarını söyleyerek ertesi yıl Hazreti Peygamber'le buluşmaya söz verdiler. Bunlardan 10 Hazreçli ve 2 Evsli verilen söz üzerine ertesi yıl Mekke'ye gelip Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluştular. 622 yılının hac mevsiminde Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet etmeye karar veren ikisi kadın 75 Medineli, asıl niyetlerini gizli tutarak hac için Mekke'ye giden müşrik Medinelilerle birlikte yola çıktılar. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'le gizlice haberleşerek hac vazifesinin ifasından sonra bir gece Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Medineli Müslümanlar Hazreti Peygamber'i ve dolayısıyla Mekkeli Müslümanları şehirlerine davet ederek geldiği takdirde canlarını, mallarını, kendi çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi onu koruyacaklarına, rahat günlerde de sıkıntılı anlarda da ona tabi olacaklarına and içerek biatta bulundular. O gece Akabe'ye herkesten önce gelen Hazreti Peygamber'in yanında sadece amcası Abbas bin Abdülmuttalib vardı.

0: Ey Medineliler, siz peygamberi şehrinize çağırırsınız da orada onu sahipsiz bırakırsınız ya.
1: Muhammed'i biz burada kendi halkımızdan koruyoruz. Peki ya siz? Medine'de ona düşmanlık edebilecek halkınızdan koruyacak mısınız?
2: Resulullah konuşsun. Bizden ne istediğini bırakın da o söylesin. Bizden ne istersin ya Allah'ın Resulü?
3: Ya Hazreç ve Evs kabileleri, Allah'ın Resulü canınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacak mısınız diye soruyor. Buna söz verir misiniz?
4: Bu sözü ben vermek isterim. Sana ne veriyorsak kadın ve çocuklarımıza da vereceğiz ya Resulullah.
5: Ya Resulullah, bizim Yahudilerle hiç bozulmayacak bir anlaşmamız vardır. Seni hep koruruz, hep yanında oluruz. Allah sana güç verirse bir daha hiç ayrılmamak için bize katılır mısın?
1: Allah'ın Resulü şöyle der: ben hep sizinleyim, hep sizin yanınızdayım.
5: Biz de senden bunu duymak istiyorduk.
2: İslam yoluna girmekten şeref duyduk. Allah seni yanımızdan ayırmasın. Sen yanımızda olursan biz daha güçlü oluruz.
3: Allah'ın Resulü şöyle buyurur: aranızdan 12 temsilci belirleyin. Aranızdaki münasebeti onlar belirlesin. Bunu yapabilir misiniz?
6: Buyurun emirdir bize Allah'ın Resulü.
7: Buyurun emirdir.
3: Resulullah şöyle der: cennet size hazırdır ya Medineliler.
5: Ya Resulullah, bize elini uzat. Sana dokunmak isteriz. Biat etmek isteriz. Mekke'nin bu Akabe mevkiinde verdiğimiz sözü siz şehrimiz Medine'ye geldiğinizde de tutacağımızdan emin olun. Canımız, malımız, bütün varlığımız Allah yolunda feda olsun.
8: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
9: Birinci Akabe biatından sonra Medine'ye İslam'ı tebliğ için gönderilen Musab bin Umeyr ile Abdullah bin Ümmi Mektum'u ilk muhacirler olarak kabul edilir. İkinci Akabe biatının ardından Hazreti Peygamber'in hicrete izin vermesi üzerine ilk defa Amir bin Rebia ve hanımı Leyla bint Ebu Hasm'e göç ettiler. Onların arkasından da diğer sahabiler gruplar halinde gitmeye başladı. Hicret genellikle gizlice yapılmıştır. Çünkü Mekkeliler ellerinden geldiğince engel olmaya çalışıyor, hatta yakaladıkları akrabalarını hapsediyorlardı.
10: Haşimoğullarını ve Müslümanları kaç yıl oldu dışladık. Onlarla alışverişi kestik. Ama Müslümanların sayısı azalacağına artıyor.
11: Açlık ve sefaletin yıkamayacağı hiçbir şey yoktur Ebu Cehil. Biraz daha bekleyelim.
12: Duydun mu Ebu Cehil?
10: Neyi duydun mu?
12: Mekke'ye ticaret için gelen Medineliler Muhammed'le görüşmüş.
10: Demek öyle. Gidip bir konuşalım şunlarla.
5: Muhammed'in elini tutmak, onu yakından görmek. Allah'ım, bize bunu nasip ettiğin için ne mutlu bize.
2: Ne mutlu ki Allah'ın peygamberiyle aynı dönemde yaşıyoruz.
13: Birileri geliyor. Atlılar.
12: Bu Ebu Cehil.
10: Ey Medineliler!
5: Ne istersin Ebu Cehil?
10: Yaptığınızdan haberim vardır. Buraya ticaret için gelip bizim dışladığımız insanlarla görüşürsünüz. Bakın, sizle aramız bozulsun istemem. Aramızda ticaret ilişkisi var.
5: Siz neler söylersiniz? Ben Medine'nin ileri gelenlerindenim. Hiçbir kabile benden habersiz bir şey yapmaz.
10: Diyeceğim şudur: eğer Muhammed'le konuşursanız bizim düşmanımız olursunuz. Bu böyle biline.
3: Ey Müslümanlar! Allah'ın Resulü bize yeni bir yer gösterir. O yer ki hurma ağaçları arasında bir şehirdir. Kureyşlilerin baskısı yoktur orada. Orası öyle bir yerdir ki insanları kardeş gibi yaklaşır bize. Mekke'de

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Hud Suresi 42 ila 45. ayetler.

0: Allah'ın adıyla. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma," diye seslendi. O, "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. "Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun, denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

وكفى بالله حسيبا.

0: وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları

0: yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Rad Suresi 35. ayet.
5: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
3: Mutaffifin Suresi 28. ayet.
0: Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler.
3: Gâşiye Suresi 13 ila 16. ayetler.
6: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
3: İnsan Suresi 15 ila 18. ayetler.
7: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.
3: Nebe Suresi 31 ila 34. ayetler.
8: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
3: İnsan Suresi 5 ve 6. ayetler.
9: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
10: Azim olan Allah doğru söyledi.
11: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Âlâ Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.

0: Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Şuara Suresi 69 ila 89. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz." demişlerdi. İbrahim dedi ki, "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ve zararları dokunur mu?" "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk," dediler. İbrahim şöyle dedi, "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam.

0: Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 52 ila 57. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap, kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım, yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize

0: döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam ilk vahiy almaya başlaması uykuda rüya-i sadika, doğru rüya görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İnsanlık tarihi kadar eski olan rüya tecrübesine çeşitli peygamberlerin hayatlarından örnekler verilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'de de değinilmiştir. Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu Allah için kurban etmesi emredilmiş, bu emre uyarak İsmail'i kurban etmeye hazırlandığında ise bunun bir teslimiyet imtihanı olduğu bildirilmişti. Ayrıca küçükken rüyasında 11 yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gören ve hayatı gördüğü bu rüyaya uygun olarak gelişen Hazreti Yusuf'un serüveni de Kur'an'da uzun uzun anlatılmıştır. Yusuf peygambere Allah tarafından rüyaları tabir etme yeteneği verilmiş ve zindana atıldığında bu yeteneğiyle oradaki arkadaşlarının ve Mısır hükümdarının rüyalarını doğru biçimde yorumlamıştır. Nihayetinde çocukken görmüş olduğu rüyasını doğrularcasına anne, baba ve kardeşleri ona kavuştuklarında saygı ile önünde eğilince Yusuf babasına "Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi." demiştir. Ayrıca Kur'an'da Bedir Savaşı'na hazırlanan Hazreti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam rüyasında müşriklerin sayısının az gösterildiğine değinilmekte, bu şekilde Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam ve müminlerin savaşma azim ve kararlılığının güçlendirildiği anlatılmaktadır. Hudeybiye öncesinde Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam rüyasında Mekke'ye girdiklerini ve burada umre yapıp tıraş olarak ihramdan çıktıklarını görmesi de Kur'an-ı Kerim tarafından Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı şeklinde tasdik edilmiş ve bir yıl sonra Müslümanlar Mekke'ye girmişlerdir. Kur'an'da peygamberlerin gerçekleşen rüyaları bildirilmiş, bu şekilde onların rüyalarının ilahi yönüne işaret edilmiştir. Buna göre peygamberlerin gördükleri sadık rüyalar ile Allah'tan aldıkları vahiy arasında bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Ayşe, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam Hira mağarasında inzivaya çekilmeden önce aldığı vahiylerin rüya vasıtasıyla geldiğini şu şekilde bildirmiştir. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam ilk vahiy almaya başlaması uykuda rüyayı sadıka, doğru rüya görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Vahiy ve rüya arasında gördüğü bu ilişki sebebiyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mümin insanların gördükleri sadık rüyaları nübüvvetin 46'da biri olarak

indirmiştir. Buna göre salih amel sahibi insanların gördükleri sadık rüyalar nübüvvetten bir esinti şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca kendisiyle vahyin kesildiğini ve peygamberliğin sona erdiğini belirten Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Müslümanların müjde niteliğindeki rüyaları görmeye devam edeceğini bildirmiştir. Zira dünya hayatında onlar için müjdeler vardır ayetinin yorumu sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bahsedilen müjdeyi müminin gördüğü ve onunla ilgili görülen rüya olarak açıklamıştır.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hac Suresi 18 ila 25. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez.

0: secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enam Suresi 100 ila 110. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına

0: Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'a açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rableri nedir? O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Taha Suresi 105. Ayet.
5: Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
3: Kehf Suresi 47-49. Ayetler.
6: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Zuhruf Suresi 17 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler. İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar. Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu bak nasıl oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.

0: Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Medineli Müslümanların yani Ensar'ın önde gelenlerinden sahabi. 590'da Medine'de doğdu. Şehrin iki büyük Arap kabilesinden biri olan Evs'in Abdüleşel oğulları kolunun reisidir. Medine'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük yardımcılarındandı. Medineli bir grup 621 yılında Mekke'ye gelip Hazreti Peygamber'le tanışmışlar ve Müslüman olarak ona bağlılık yemini etmişlerdi. Birinci Akabe Biatı olarak bilinen bu görüşme sırasında Medineliler Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretecek birini göndermesini istediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Musab bin Ümeyr'i Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Musab bin Ümeyr Medine'ye geldikten sonra Sa'd bin Muaz'ın dayısının oğlu Esad bin Zürare'nin evine yerleşti ve davet faaliyetini buradan yürüttü. O sırada henüz Müslüman olmayan Sa'd bin Muaz, Musab'ın faaliyetlerinden rahatsız oldu. Ancak Musab'la görüşüp İslamiyet hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman oldu. Kabilenin reisi olan Sa'd bin Muaz'ın İslamiyet'i benimsemesi, Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası sayılır. Zira o gün hemen kabilesine giden Sa'd herkesi toplayarak Müslüman olmalarını istedi. Kabul etmeyenlerle bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Reislerinin davetine olumlu cevap veren Abdüleşel oğullarının tamamı o gün İslamiyet'i benimsedi. Abdüleşel oğulları Müslüman olduktan sonra işi çok kolaylaşan Musab bin Ümeyr, Sa'd bin Muaz'ın evine taşındı ve İslam'a davet hizmetini buradan yürütmeye başladı. Kısa süre içinde Evs ve Hazreç kabilelerinin büyük kısmı Müslüman oldu. Medineliler bir yılın sonunda gerçekleşen ikinci Akabe Biatı'nda Hazreti Peygamber'le yeniden buluşarak ona bağlılıklarını tekrarladılar ve kendisini Medine'ye davet ettiler. Sa'd bin Muaz ve Abdüleşel oğulları ikinci Akabe Biatı'nda verdikleri söze uygun olarak Medine'ye hicret eden Hazreti Peygamber'e ve diğer muhacirlere sonuna kadar sahip çıktılar. Sa'd birçok savaşta önemli roller üstlendi. Hazreti Peygamber'in katıldığı ilk savaşlardan olan Buat Savaşı'nda Medine'de onun vekili olarak kaldı. Bedir Savaşı'ndan önce Hazreti Peygamber Medineli Müslümanların Mekke müşriklerine karşı yaptıkları savaşlarda kendisinin yanında yer alıp alamayacaklarını merak ediyordu. Sa'd bin Muaz'a bu durumu sorunca Sa'd, Medinelilerin Akabe'de verdikleri sözde duracaklarını ve onun hiçbir emrine itiraz etmeyeceklerini söyleyerek Hazreti Peygamber'in endişesini giderdi. Bedir'de çarpışmaların en kritik anlarında Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Uhud Savaşı'nda da Sa'd, Medine'nin içeriden savunulması tarafındaydı. Bu savaştan önceki birkaç gece boyunca Hazreti Peygamber'in kapısında nöbet tuttu. Uhud'a giderken onun yol güvenliğini sağladı ve savaş sırasında da onu koruyanlar arasında yer aldı. Kardeşi Amr bu savaşta şehit düştü. Sa'd, Hendek Savaşı'nda da önemli görevler üstlendi. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde şehirdeki bütün taraflarla bir anlaşma yapmıştı. Buna göre şehre bir saldırı olduğunda herkes savunmaya katılacaktı. Ancak Hendek Savaşı'nda müşrikler şehri kuşattıkları zaman Beni Kurayza Yahudilerinin düşmanla işbirliği yaptıklarına dair duyumlar alındı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber durumu görüşmek için Beni Kurayza'ya bir heyet gönderdi. Sa'd bin Muaz'ın da yer aldığı heyetin yaptığı görüşmeler sonucunda Beni Kurayza'nın ihaneti kesinleşti. Hendek Savaşı'nda kuşatmayı kırmak isteyen Resulullah, Mekke ordusunun yanında yer alarak şehri kuşatan güçlü Gatafan kabilesinin reislerine haber gönderdi. Geri çekildikleri takdirde Medine'deki hurma gelirlerinin üçte birini onlara vermeyi teklif etti. Sa'd bin Muaz, eğer bu Allah'ın emri ise uyacaklarını, değilse düşmana hurma vermek yerine savaşmayı tercih edeceklerini söyleyince Resul-i Ekrem Gatafan'la anlaşmaktan vazgeçip savaşa devam kararı aldı. Hendek Savaşı'nın sonlarına doğru düşman tarafından atılan bir ok Sa'd'ın koluna isabet ederek damarını parçaladı. Hazreti Peygamber çok kan kaybeden Sa'd'ın tedavisiyle bizzat ilgilendi. Hendek Savaşı'nda kuşatma sona erip müşrikler kaçınca Resul-i Ekrem doğruca Beni Kurayza üzerine yürüyüp kalelerini kuşattı. Beni Kurayza kabilesi İslam'dan önceki dönemde müttefikleri olan Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz'ın hakem tayin edilerek sorunun çözülmesini istediler. Yaralı vaziyette Beni Kurayza topraklarına götürülen Sa'd, onların ihanetinin karşılığı olarak savaşacak durumdaki erkeklerin öldürülmesine, kadın ve çocukların esir edilmesine, mallarının Müslümanlar arasında paylaştırılmasına karar verdi. Hazreti Peygamber onun hükmünü beğendi ve övdü. Beni Kurayza hakkında hüküm verdikten sonra tedavi gördüğü çadıra geri getirilen Sa'd'ın yarası açıldı. Birkaç gün içinde de kan kaybından öldü. Cenaze namazını Resul-i Ekrem kıldırdı. Cennetül Baki'de defnedildi. Hazreti Peygamber Sa'd'ın vefatı sebebiyle arşın titrediğini, cenazesine 70 bin meleğin katıldığını ve onun cennet ehlinden olduğunu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin izinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Câsiye Suresi 12 ila 21. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.

0: Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerine inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow!

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 73. Ayet.
3: Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
1: En'am suresi 19. ayet.
4: De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. De ki, o ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.
1: Muhammed Suresi 19. Ayet.
5: Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınlarının günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbim, Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah'ım, yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen öne alan ve evvel olansın. Sen geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.
1: Aşr-ı Şerif.

okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Me'ariç Suresi 36 ila 44. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar, bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya

0: insanları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı şerif.

0: Hasan Kara. Meryem Suresi 76 ila 83. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa

0: 106, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: El-Baki, her daim var olan, her şey fani, onun veçi baki.

El-Baki, varlığı ve fiilleri ebedi olan demektir. Onun zatı yokluğu kabul etmez. Zaman içinde var olmak ve intikal hükümleri ona işlemez. Beka, süreklilik demektir. Bu yönüyle bazı kavramları hatırlamak gerekir. Bunlardan birincisi ezel, yani başlangıçtır. Öteki ise ebed, yani bitiş vaktidir. Her varlık ezelin ve ebedin içinde var olmuşken, Allah ezelin ve ebedin dışındadır. Daha doğrusu, onu sınırlayabilecek bir ezel veya ebed yoktur. Allah için her iki kavram da selbi, olumsuz olarak düşünülür. Başka bir deyişle, Allah için ezel demek, başlangıcının olmayışı demektir. Allah'ın bir başlama zamanı yoktur. Bu itibarla Allah için varlığa gelmek diye bir şeyden söz edilemez. Aynı şey ebed için de geçerlidir. Allah'ın varlığının nihayete ereceği bir son da yoktur. Buna mukabil, mümkün varlıklar için ezel demek, başlama noktası demek iken, ebed ise varlığının bitiş noktasını anlatır. Mümkün varlıklar ezelle ebed arasında ömürlü varlıklarken, Allah ezelin ve ebedin dışında nihayetsiz bakidir. Sufi metafizikçiler, her şey helak olacaktır. Onun veçhi baki ayetine Allah'ın bekasını anlatan bir ayet olarak sıkça atıf yapmışlardır. Bu itibarla veçhi baki tabiriyle her şeyin helak olmasının mukabilinde geride kalan Allah'a işaret ederlerken, insanın veçhinin de onun baki kalan kısmı olduğunu dile getirmiş olmaktadır. Bu durumda ferdiyet bahsinde söylediğimiz gibi, insanın veçhi de ondan baki kalan kısma işaret ederek el-bakiye kendisini yaklaştırır. Vecih, hakikat demektir. Ve insan için vecih, onun ruhu ve hakikatidir. İnsan varlığı bakımından hadis, yani zamanlı olsa bile varlığının devamı bakımından başkası sebebiyle ebedidir.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 129 ila 135. ayetler.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nizamettin Sevil. Hac Suresi 75-78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fatır Suresi 29 ila 35. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını

0: verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, zekat ve sadaka kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 60. Ayet.
3: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bakara Suresi 177. Ayet.
4: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Yasin Suresi 68 ila 83. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Kaf Suresi 30 ila 35. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldum mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki hırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Ölüm.

olan Allah'ın adıyla. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir denir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm size muhakkak gelip çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilmeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Konunun kavramsal bağlamı. Ölüm, bütün yaratılmışlar gibi insanoğlu için de kaçınılmaz bir gerçekliktir. Kur'an-ı Kerim'de ölüm, mevt kelimesinin çeşitli fiil formlarıyla 60, farklı isim formlarıyla ise yaklaşık 100 ayette geçer. Bunların büyük çoğunluğu Allah inancını ve ahireti ön plana çıkaran Mekki surelerde yer alır. Diğerleri ise daha çok Müslüman olmayanlarla savaş bağlamında, medeni surelerde bulunur. Kur'an'dan anladığımıza göre insanoğlunu yoktan var eden Yüce Allah, kudretiyle ona hayat verdiği gibi, vakti geldiğinde onun canını alacaktır. Oysa müşriklerin, Allah'ın yanı sıra taptıkları tanrıların böylesi bir gücü yoktur. Canı veren de, canı alan da Allah'tır. Ölümsüz olan da, daima diri olan da bir tek O'dur. Ahiret yurdunda insanı yeniden diriltecek olan da O'dur. İnsan, ebedi hayatına ahirette başlayacaktır. İnsanın dünyaya gelmesi gibi ölmesi ve yeniden diriltilmesi de Allah Teala'nın bilgisi, gücü ve dileği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle Kur'an'da insana dünya yaşamını, ölüm gerçeğini göz önüne alarak kulluk bilinci içinde geçirmesi öğütlenir. Mevt, sözlükte hayatın zıddı veya herhangi bir şeyin güç ve kuvvetinin giderilmesi anlamına gelir. Mevt kelimesi, Kur'an'da insanın henüz yaratılmadan, kendisine şekil verilmeden önceki haline işaret eden ayetlerde geçer. Bir şeyin gücünün, canının gitmesi veya hareketsiz hale gelmesi, mevt kelimesinin mecazi anlamıdır. Yine mecazi olarak tevhidten uzaklaşmak, sapkınlık içinde olmak, inanmamak anlamlarında da kullanılmıştır. Toprağın kuruması ve üzerindeki canlılığın yok olması anlamındaki kullanımları da vardır. Bunun dışında ölüm olgusu Kur'an'da teveffi, vefat ettirme, lika, kavuşma, rücu, dönüş, rad, geri döndürme, yakîn, kesin son ve iyab, geri dönüş kelimeleriyle dile getirilir. Bu kelimelerden mevt, teveffi ve yakîn

kişinin eceli geldiğinde hayatını kaybetmesini, lika, rücu, rad ve iyapsa ölüm sonrasında Allah'a kavuşmasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de anlam itibariyle ölümle ilgisi olan pek çok kelime bulunmaktadır. Ecel bunlardan biridir. Ecel, insan için belirlenen zamanın sona ermesi, ölüm vaktinin gelmesi anlamına gelir. Beka'nın, yani ölümsüzlük, zıddı olan fena da, ölümlülük, ölümle ilgilidir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçmektedir. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Kur'an'da kuşkunun giderilmesi ve bir işin gerçekleşmesi anlamına gelen yakîn kelimesi, kaçınılmaz gerçek olan ölüm için de kullanılmıştır. Bu anlamı Kur'an-ı Kerim'de kesin olan şey, yakîn gelinceye kadar Rabbine kulluk et ayetinde yer almaktadır. Kameratül mevt terkibi, ölümün şiddeti anlamında bir ayette kullanılmaktadır. Ölüm sarhoşluğu manasıyla sekratül mevt ifadesi de bir ayette geçmektedir. İnsanın kendisini tehlikeye atması, bir şeyi yok etmek gibi anlamlara gelen helak de Kur'an'da ölüm anlamında kullanılan kelimelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de ölümü konu edinen ayetlerin temel amacı, hayatı verenin ve alanın sadece Allah olduğunu anlatmaktır. Hayatın süresi onun tarafından belirlenir. O, kudretiyle insanı yeniden diriltir ve ahirete inanmayan müşrikler kabul etmese de sonunda dönüş onadır. Dönüş anlamına gelen rücu kelimesi birçok ayette işlerin Allah'a döndürüleceğini ifade eder. Rad kökü de aynı anlamı taşır. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Ruddu, Kur'an'da Allah ile karşılaşmak, Allah'a dönüş ve kıyamet anlamlarında lika kelimesi de kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de dönüş anlamına gelen yap ve münkaleb kelimeleri de Allah ile karşılaşma ve ölüm sonrası hesabı ifade eder.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Mü'min Suresi 21 ila 27. Ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstün idiler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiğinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tanrısına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkartmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım.

0: dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de selam kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 94. ayet.
5: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
3: Nur suresi 27. ayet.
6: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.
3: Nisa suresi 86. ayet.
7: Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Wow Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدكتور

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım

0: sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

Mısır-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi de rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek. Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Göklerde ve yerde hakkında bilgi sahibi olamadığımız her ne varsa O'nun bilgisayarını

ilgisi Allah'a aittir. Zira mikro alemden makro aleme kadar bilgisine vakıf olduğumuz veya olamadığımız, gördüğümüz veya göremediğimiz her şeyi yoktan var eden, yaratmaya devam eden ve onları idare eden yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Alemde olan ve olacak, mahlukatın yaptığı ve yapacağı her iş Allah'ın bilgisi dahilindedir. Onun dilemesi ve yaratması olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. Bu durumu kabullenen, Rabbine gönülden bağlanan ve ona kul olan kişi ne kaçırdığı fırsatlara üzülerek kendisini harap eder, ne de elde ettiği başarıyı kendinden bilerek kibirlenir. Peki, insana düşen nedir? İnsana düşen tevekkül etmektir. Yani kendi iradesine bırakılan şeylerde üzerine düşen tüm görevlerini yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'a bırakmasıdır. Bu hem gidişat hem de netice açısından en doğru davranış modelidir. Zaten Rabbimiz de yaptıklarımızın tamamından haberdardır. Peki insan nasıl tevekkül edecek? Kişi dünyada ve ahirette başarıyı elde etmek için elinden geleni yapmalıdır. Bunun için bilgi ve beceri elde etmek üzere eğitim almalıdır. Ayrıca tecrübe sahiplerinin tecrübelerine de başvurmalıdır. Bununla birlikte daima Rabbine dua etmelidir. Bütün bu çabalarının sonucunda bir başarı elde ederse Allah'a şükretmeli, şayet istediği neticeye ulaşamazsa buna asla üzülmemeli ve kendini harap etmemelidir. Yine kişi kötülüklerin kendisine ulaşmaması için var gücüyle gayret etmeli, kötülüklerden ve kötülerden uzak durmalıdır. Başına gelen her türlü musibetten ders çıkarmalı, ihmallerinin farkına varmalı ve bir dahaki sefere aynı yanlışa düşmemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Her türlü tedbiri aldıktan sonra başına bir sıkıntı geldiğinde ise Rabbine güvenip dayanmalı, asla kendini yıpratacak eylem ve söylemlerin içinde olmamalıdır.

0: تسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyada iken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Yunus Suresi 5-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki

0: esenlik dilekleri selam, dualarının sonu ise hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
4: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
20: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصف

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 3. Ayet.
2: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Maide Suresi 5. Ayet.
3: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapacağımız dualarımızda Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Özellikle de neslimizin korunması hususunda İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duaların benzerleriyle arzu hallerde bulunmaya cümlemizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: O ne demişti? Bir fiili dua olarak Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytihel muharram Rabbena li yuqimus salah fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim varzukum mine semeratil allahum yeşhurun. Böyle dua etmişti. Kabe'nin yanına yerleştirdim. Neden? Namazlarını kılsınlar diye. Namazlarını kılsınlar diye. Rabbim bu manada çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen

0: vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak, senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle, evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine, cümlemize lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle, cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rab.
1: Amin.
0: Fırsat verme ya Rab. Kelime-i tevhide bilerek ya da bilmeyerek karşı durma felaketine düşmekten neslimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Bu yanlışlara düşmüş olanlara da yeniden hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle
1: Amin.
0: Ya Rab. Her türlü İslam düşmanlığına karşı sen bize yardım eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bize güç ver ya Rab.
1: Amin.
0: Bize takat ver ya Rab.
1: Amin.
0: Ve kelime-i tevhid etrafında kenetlenmeyi, birleşmeyi, kalplerimizi kelime-i tevhid ile birleştirdiğin gibi bedenlerimizi de aynı istikamette buluşturmayı, yek vücut tek vücut haline getirmeyi ve her türlü küfre karşı hep birlikte yek vücut durmayı cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Nasip eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ra'd Suresi 38 ila 43. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap levh-i mahfuz onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Tevbe Suresi 71 ila 72. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tekâsür Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
4: En karlı selam. İmran İbni Husayn radıyallahu anhuma şöyle diyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Esselamu aleyküm" diye selam verdi. Hazreti Peygamber de aynı şekilde "Ve aleykümüsselam" diye selamını aldı. Sonra adam yerine oturdu. Resul-i Ekrem "10 sevap kazandı" buyurdu. Ardından bir başka adam geldi, o da "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verdi. Peygamber Efendimiz de "Ve aleykümüsselam ve rahmetullah" diyerek selamını aynı şekilde aldı. O da yerine oturunca 20 sevap kazandı buyurdu. Derken bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" diye selam verdi. Resul-i Ekrem onun selamını da tıpkı verdiği şekilde "Ve aleykümüsselamu ve rahmetullahi ve berekatü" diye aldı. O adam da yerine oturunca 30 sevap kazandı buyurdu.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

فإله مع الله.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Furkan Suresi 35.
2: Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
0: Ankebut Suresi 39.
3: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
0: Secde Suresi 23.
4: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ile 63. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim.

0: Teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Saat Suresi 49 ila 64. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap, onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler. İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. O grupta, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir der. Şöyle derler, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır. Yine şöyle derler, dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar? Şüphesiz bu cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan

0: hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fucurat Suresi 1 ila 10. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve bir nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur: "Ey Ali, üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Teala kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Beyanıyla eş ihtiyacının insan fıtratında var olduğunu, bunu meşru biçimde karşılayan evliliğin ise sevgi ve rahmet temelleri üzerine kurulması gerektiğini belirtmiştir. Hazreti Peygamber de

0: Hazreti Ali'ye hitaben söylediği şu sözleriyle evliliğe teşvikte bulunmuştur. Ey Ali, üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. İnsan sevgi ve rahmeti elde etmek amacıyla gayret gösterir. Bir eşle hayatın zorluklarını aşmayı ve güzelliklerini paylaşmayı ister. Evlenme çabası içine girer. Kimi zaman güzel, kimi zaman kariyer sahibi, kimi zaman şöhretli, kimi zaman dindar ve ahlaklı eşler aranır. İnsan tabiatı gereği elbette bütün bunlar önemlidir, önemsenmelidir. Her insanın kendine göre beğenileri, tercihleri, idealleri vardır. Ve hayatının belli dönemlerinde bunlara uygun kararları alır. Ancak insan hayatında en önemli kararlardan biri olan eş seçiminde aranması gereken en önemli husus, dindarlık ve ahlaki erdemlere bağlılık olmalıdır. Çünkü bu ölçüye uygun olarak yapılan bir evlilik, sadece dünyada huzur ve mutluluğa değil, ahiret hayatında da ebedi saadete ulaştıracaktır. Nitekim Kur'an'da cennete giren bahtiyar kimseler anlatılırken şöyle buyurulmaktadır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlara kurulurlar.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Vakıa Suresi 1-40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Meryem suresi 7.
1: Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.
2: Meryem suresi 12.
5: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik.

0: Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Furkan Suresi 71 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Rabbim, Rabbim, bana yardım et. Aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur. Aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim, Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tevbe eden kimse yap.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler,

0: sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Hazreti Ömer'in öfkesi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma, Bedevi Uyeyne bin Hısn ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Uyeyne İbni Hısn Medine'ye geldi ve kardeşinin oğlu Hür İbni Kays'a misafir oldu. Hür İbni Kays, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerinden biriydi. Alim adamlar, ister genç, ister yaşlı olsunlar, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hür İbni Kays'a, "Yeğenim, şu devlet başkanının yanında bir itibarın var mı? Varsa beni kendisiyle görüştür," dedi. Hür, "Amca, seninle görüşmesi için ondan izin alacağım," dedi ve izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Hattab'ın oğlu," diye kaba bir şekilde söze başladı. "Vallahi sen bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer hiddetlendi ve Uyeyne'ye bir tokat atmak istedi. Hür İbni Kays araya girerek, "Ey müminlerin emiri," dedi. "Allah Teala peygamberine, sen affedip kolaylık göster, iyi olanı emret ve cahillere aldırma," buyurmuştur. "Benim amcam da cahillerdendir," dedi. Abdullah İbni Abbas sözüne şöyle devam etti. "Vallahi Hür, bu ayeti okur okumaz Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlı bir insandı. Bu olayda adı geçen Uyeyne İbni His çölde yaşayan kaba saba bir bedeviydi. O Peygamber Efendimizin huzurunda da böyle kabalıklar yapardı. Hazreti Ebubekir zamanında dinden çıkma, irtidat olaylarında Uyeyne de dinden çıkmış fakat daha sonra tövbe edip tekrar İslamiyet'e dönmüştü.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 204 ila 210. ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açık.

0: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 20.
3: Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek azı savaşırlardı.
1: Ahzab suresi 25 ve 26.
4: Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.
1: Muhammed suresi 20.
5: İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
1: Hac suresi 39 ve 40.
6: Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
1: Enfal suresi 65 ve 67.
7: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Rum Suresi 54 ila 60. ayetler.

وهو العليم القدير.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: Ya Rabbi, tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri Ya Rabbi boş çevirme. İlahi Ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affet, bizleri bağışla, günahlarımızdan vazgeç Ya Rabbi. Ya Rabbi biliyoruz ki dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberinin öğrettiği birçok şey yapamıyoruz. Birçok günahı da işliyoruz. Ama günah işlerken ve güzelliklerden uzak dururken biz hep biliyoruz ki sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevci makam bilmiyoruz Ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Sa'd Suresi 41-48. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık.

0: şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed, İsmail, Elyasa ve Zülküf'ü de an. Onların her biri iyi kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nahl Suresi 22 ila 27. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte. Kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki, uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye

0: Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Enbiya Suresi 83-84. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani bana bir hastalık dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de duasını kabul ettik de hemen kendisindeki sıkıntıyı kaldırdık. Tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir uyarı olmak üzere ona ailesini ve onların beraberinde bulunanın bir mislini daha verdik. Yani Rabbine nida ederken Hazreti Eyyub'u da hatırla. Eyyub, sıkıntı ve rahatlık, mutluluk ve darlık gibi bütün hallerinde Allah'a çok yöneldiği için Eyyub diye isimlendirildi. O, İrhamni, yani bana merhamet eyle demedi. Hitapta edebi muhafaza ederek, sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Velilik alametlerinden birisi de kulun sıkıntı anlarında vaktinin muhafaza edilmiş olmasıdır. Bir yoruma göre Allah onun zarar bana temas etti dediğini aktardı. Onun böyle demesi sabırlı adını ondan çekip almadı. Çünkü Allah biz onu sabırlı bulduk buyurdu. Eyyub'a hakim hal sabırdı. Böylece istisna olarak söylediği söz galip halini düşürmedi. Buradaki işaret şudur. Müminin halinde baskın olan marifet veya Allah'a iman gibi haller onun bütün vakitlerini doldurur. Hiçbir an ondan yoksun değildir. İmanının sürekliliğiyle birlikte istisna olarak işlediği günahlar hakim niteliğe ve vasfa zarar vermez. Bir yoruma göre Hazreti Eyyub bana zarar temas etti ifadesini takdire itiraz tarzında söylemedi. Aksine acizliğini ishar etmek maksadıyla söylendiği için sabır niteliğine aykırı olmadı. Bir yoruma göre böyle bir sözün ondan çıkmasının sebebi ümmet içerisinde zayıf insanlar adına bir nefes alma imkanının olmasıdır. Öyle ki onlar bela anında sıkıntıya düştüklerinde bu davranışları sabır niteliğine aykırı gelmez. Bir yoruma göre bu söz Hazreti Eyyub'dan şikayet maksadıyla çıkmadı. Şükür cihetiyle bana zarar temas etti. Yani velilerine tahsis etmiş olduğun zarar dedi. Sen merhamet edenlerin en merhametlisi olmasaydın bunu bana tahsis etmezdin. Sen rahmetinle beni ona ehil kıldın. Bir yoruma göre bu söz Hazreti Eyyub'tan çıkmadı. O söz belanın Eyyub'a karşı yardım istemesiydi. Bela Hazreti Eyyub'a eşlik etmeye güç yetiremedi. Bu nedenle ondan daraldı. Yoksa Eyyub beladan daralmadı. Bu anlamda şair şöyle demiştir. Onun sabrı geçti de sabır yardım diledi. Aşık sabra bağırdı, biraz sabreyle dedi. Bir yoruma göre bu kelimede istifham hemzesi, soru takısı gizlidir. Manası şudur. Sen merhametlilerin en merhametlisiyken bana zarar mı dokunacak? Nitekim bu bana verdiğin nimettir ayetinde olduğu gibi bu ayet İsrailoğullarını köleleştirmen benim üzerime yaptığın bir iyilik midir anlamındadır. Şöyle denilir. Cebrail aleyhisselam Hazreti Eyyub'a gelip niçin susuyorsun deyince o da ne yapayım demiş. Cebrail Allah'ın nezdinde senin bela ve afiyetin eşittir.

Allah'tan afiyet iste deyince Hazreti Eyüp şöyle demiş: bana zarar temas etti. Allah ise buna mukabil biz ondaki zararı kaldırdık. Fekeşefne buyurdu. Burada fe harfi takip gerektirir. Sanki şöyle demiştir: hemen ona afiyet verdik. Allah adeta şöyle der: ey Eyüp, önce afiyet talep etseydin duana icabet ederdik. Şöyle denilir: bedeninden yiyen bir kurt yere düşmüş. Hazreti Eyüp ise onu kaldırmış, olduğu yere koymuştu. Sonra kurt onu tekrar ısırarak sabrını taşırmış ve Hazreti Eyüp şöyle demişti: bana zarar temas etti. Ona şöyle denildi: ey Eyüp, bizim karşımızda sabredecek misin? Saçlarından her bir kılın altına sabırdan çadır koymamış olsaydın bir an bile sabredemezdin. Şöyle denilir: Eyüp'ün bedeninden yiyen kurtlar bedeninin üst kısmını yemiş, geride dili ve kalbi kalmıştı. Bir kurt diline doğru, öteki ise kalbine doğru hamle edince Eyüp şöyle demişti: bana zarar temas etti. Yani kendisiyle seni zikredeceğim bir dilim, kendisiyle seni bileceğim kalbim kalmadı. Böyle bir imkan kalmayınca nasıl yaşarım ve nasıl sabredebilirim? Bir yoruma göre bela ciheti ona yabancı geldi de Hazreti Eyüp isabet eden belanın hangi amaçla geldiğini bilemedi. Temizleme mi, tedip mi, azap etme veya yaklaştırma veya tahsis veya arındırma mı? İşte Allah'ın peygamberiyle sohbeti böyleydi. Bir yoruma göre Hazreti Eyüp'a afiyet iste denilince o da şöyle demiş: nimetler içerisinde 70 sene yaşadım. 70 sene de bela gördüm. Şimdi mi Allah'tan afiyet isteyeyim? Bir yoruma göre Allah ondan belayı kaldırdığında kendisine şöyle denilmiş: sıkıntı günlerinde karşılaştığın en şiddetli bela hangisiydi? Hazreti Eyüp, düşmanların bana gülmesi demiş. Bir rivayette şöyle anlatılır: Eyüp'ün talebeleri kalemlerini kırmış, kendisinden dinleyerek yazdıklarını yakmış. Şöyle demişlerdi: Allah katında bir kıymetin olsaydı, bütün bu sıkıntılarla Allah seni sınamazdı. Bir rivayete göre onun yanında sadece karısı kalmıştı. O da peygamber Yusuf'un çocuklarından birisiydi. O Hazreti Eyüp'le kalmış, kendisine hizmet eder ve onun yanında bulunurdu. Şöyle denilir: o kadının kendisiyle kalmasının sebebi Yakup oğullarından belalara maruz kalmış bir aileden olmasıydı. Bir yoruma göre Hazreti Eyüp bana zarar temas etti sözünü şeytan karısına hastalığına şifa istiyorsan bana secde etmelisin dediğinde söylemişti. Karısı onun iblis olduğunu bilmiyordu. Çünkü ona insan suretinde görünmüştü. Bunun üzerine Hazreti Eyüp'a durumu haber vermiş. O da zarar bana temas etti demişti. Bir yoruma göre onda bela ortaya çıkınca kavmi bir araya toplanmış şöyle demişlerdi: bu hasta adamı köyümüzden çıkartın. Çünkü onun belasının bize de bulaşmasından ve hastalığının bize yayılmasından endişe ediyoruz. Bunun üzerine onu köyün kapısına çıkartmış, sonra şöyle demişler: sabahladığımızda gözümüz onu görecek, ondan uğursuzluk kapacağız. Gözlerimizin görmeyeceği bir yere uzaklaştırın. Bu kez onu boş bir mekana taşımışlar. Karısı şehre giriyor, oradan ekmek dileniyor ve çalışmaya gayret ediyor. Ücreti alıp onu Hazreti Eyüp'e götürüyordu. Onun Eyüp'ün karısı olduğunu öğrendiklerinde ise kadını kovdular ve bir daha iş vermediler. Bir yoruma göre Hazreti Eyüp'ün karısının lülesi ve kakülü vardı. Eyüp hareket ederken bunlardan tutardı. Karısı ekmek karşılığında bunları sattı. Sonra da onu Eyüp'e getirdi. Şeytan ona kadının fahişelik yaptığı vesvesesini vermiş, saçlarının da bu işe düştüğünü bildirmişti. Bunun üzerine Eyüp, sezgisi doğruysa kadını değnekle döveceğine yemin etti. Bu sıkıntının o kadının kalbine düşmesi, Eyüp'ün bedeninin çektiği bütün sıkıntılardan daha ağır gelmişti. Bir yoruma göre karısı kaybolmuş, şehre gitmişti. O esnada Allah Eyüp'e afiyet vermiş, genç bir delikanlı haline gelmişti.

0: gelmişti. Nitekim ondan söz eden kıssada Allah şöyle buyurur: "Ayağınla yere vur. Temiz ve saf bir su olacak." Karısı geriye döndüğünde onu göremedi. Vahşi hayvanların onu yediğini veya başka bir belaya maruz kaldığını zannetti. Ağlamaya, velveleye başladı. Bunun üzerine Hazreti Eyüp kadına, ki kadın onu tanımıyordu çünkü sağlığı geri dönmüştü, şöyle dedi: "Neyin var ey kadın?" Kadın şöyle dedi: "Benim burada bir hastam vardı. Onu yitirdim." Eyüp şöyle demiş: "İşte aradığın kişi benim." Bir rivayette onun 7 sene, 7 ay ve 7 gün, 7 saat bela içinde kaldığı söylenmiştir. Şöyle denilir: İblis Hazreti Eyyub'a gelip şöyle demiş: "Afiyet istiyorsan bana bir kere secde eyle." Bunun üzerine "bana zarar temas etti" demişti. Bir rivayete göre Hazreti Eyyub hakikatte müşahade halindeydi ve kendisinden çekilip alınmıştı. Belayı hissetmiyordu. Bir defasında müşahadeden perdelendi ve Allah onu kendine döndürdü. Bunun üzerine "bana zarar temas etti" dedi. Şöyle denilir: bu hal Hazreti Eyyub'a gelmiş. Kendisinden bu söz çıkmıştı. Bunun sebebi kulluk fiilinin onda ortaya çıkmasıydı. Şöyle denilir: Allah Hazreti Eyyub'a şöyle vahyetti: bu belayı senden önce gelen 70 peygamber tercih etti. Bense onu senin için seçtim. Allah belayı kendisinden kaldırmak isteyince "bana zarar temas etti" dedi. Şöyle denilir: Hazreti Eyyub bir mana keşfetti. Fakat belanın sıkıntısını bulamadı. Bunun üzerine "bana zarar temas etti" dedi. Yani sıkıntının acısını kaybettiğim için temas etti. Cafer-i Sadık şöyle demiştir: vahiy ondan 40 gün kesilmiş, o da ibadeti yerine getirmede zayıf düştüğü için "bana zarar temas etti" demiştir. Allah ibadet hakkını yerine getirsin diye gücünü ona iade etti. Bir yoruma göre o rızada fazlalık talep etmiş. Rızanın artmasını sağlayacak şeyi keşfettirmekle duası kabul edilmişti. Bir yoruma göre Hazreti Eyyub'un şikayet ettiği zarar onun üzerinde bir kalıntının bulunmasıydı. Onun belası bu kalıntıydı. Tamamen ondan alınınca bela ortadan kalktı. Bu nedenle Allah şöyle buyurdu: ondaki zararı kaldırdık. Onun nefsi onun zararıydı. Sonra ona selamet, afiyet ve zahirdeki emel iade edildi. Bütünüyle kendisinden alınınca kalıntılar ondan temizlendi. Bu esnada bela ve afiyet bulmak ve kaybetmek Hazreti Eyyub için eşitlendi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Araf Suresi 168 ila 171. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine, kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Hani dağ sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da

0: üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara, size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin kıdem sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 255. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
2: Hadid Suresi 3. Ayet.
5: O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım.

0: düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Duha Suresi.

0: فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hac Suresi 11 ila 17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder.

0: Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri küfre dönüverir. O, dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. O, Allah'ı bırakır da, kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın, başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kalem Suresi 17 ila 33. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, "Hadi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin," diye seslendiler. Bunun üzerine, "Sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın," diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız," dediler. Gerçeği anlayınca da, "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız," dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, "Ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim?" dedi. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz," dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 4. bölüm. Zindanın nuru, sabır, tebliğ ve rüya kapısı. Zindan kapısı kapanır. Ama Yusuf'un hayatında hiçbir kapı Allah'ın rahmetini kapatamaz. Yusuf haksız yere hapse gönderilir. İnsan gözüyle bakıldığında bu büyük bir adaletsizliktir. Masum olan cezalandırılmış, suçsuz olan uzaklaştırılmış, iffetini koruyan sanki suçluymuş gibi zindana konulmuştur. Fakat Hazreti Yusuf'un kıssasında zahirde kayıp gibi görünen nice şey, hakikatte büyük bir hazırlığın parçasıdır. Kuyu nasıl Mısır'a açılan bir yol olduysa, zindan da saraya açılacak yeni bir kapının eşiği olacaktır. Zindan karanlık bir yerdir. Soğuktur. Dar ve ağırdır. İnsan orada unutulduğunu sanabilir. Fakat Allah'ın seçtiği kullar mekanla küçülmez. Yusuf sarayda nasıl vakursa zindanda da vakurdur. Sarayda nasıl temizse zindanda da temizdir. Çünkü onun değeri bulunduğu yerden değil, taşıdığı imandan gelir. Yusuf'la birlikte zindana iki genç daha girer. Zaman geçer. Bu iki genç rüyalar görür. Biri rüyasında şarap hazırladığını görür. Diğeri başının üzerinde ekmek taşıdığını ve kuşların o ekmekten yediğini görür. Bu rüyaların anlamını merak ederler ve Yusuf'a gelirler. Çünkü onda güven veren bir hal görmüşlerdir. Onun sözünde sükunet, tavrında doğruluk, yüzünde eminlik vardır. İnsan bazen bulunduğu yerde tebliğ imkanı aramaz. Fakat iyi ahlakı onu zaten görünür kılar. Yusuf'un zindandaki hali böyledir. İnsanlar ona yaklaşır çünkü onda güven bulurlar. Yusuf onların rüyalarını hemen yorumlamaya geçmez. Önce bu fırsatı bir hakikat kapısı olarak görür. Çünkü onun için mesele yalnızca rüyaların anlamı değildir. Asıl mesele insanın Rabbini tanımasıdır. Onlara sahip olduğu bilginin Rabbinden geldiğini hatırlatır. Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun yolundan uzak durduğunu söyler. Ataları İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uyduğunu ifade eder. Allah'a ortak koşmanın doğru olmadığını anlatır. Bunun Allah'ın insanlara bir lütfu olduğunu, fakat insanların çoğunun şükretmediğini bildirir. Sonra onlara derin bir soru yöneltir. Çeşit çeşit tanrılar mı daha hayırlıdır, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Bu soru, zindanın duvarlarını aşan bir sorudur. İnsanlık tarihinin en temel sorusudur. İnsan kime kulluk eder? Kimin önünde eğilir? Kimin hükmünü üstün tutar? Arzularına mı, korkularına mı, makam sahiplerine mi, yoksa bir olan Allah'a mı? Yusuf'un zindanı bu yüzden yalnızca bir mahkumiyet yeri değildir. Orası bir medreseye dönüşür. Tarihin dilinde Medrese-i Yusufiye diye anılan bu hakikat şunu anlatır. Mümin bulunduğu yeri anlamlı kılabilir. Zorluk içinde de hizmet edebilir. Karanlıkta da ışık taşıyabilir. Haksızlığa uğradığında bile hakikati anlatmaya devam edebilir. Yusuf'un hayatında kuyu vardı. Fakat o kuyuda kaybolmadı. Saray vardı, fakat sarayın imtihanına yenilmedi. Dedikodu vardı, fakat insanların diline teslim olmadı. Zindan vardı, fakat zindanda tükenmedi. Çünkü Yusuf'un merkezinde Allah'a güven vardı. Bu kıssa bize imtihanların tek renkte gelmediğini öğretir. Bazen kardeş kıskançlığı da gelir. Bazen yalnızlıkla gelir. Bazen güzellikle gelir. Bazen iffet sınavıyla gelir. Bazen iftirayla gelir. Bazen de haksız yere hapse düşmekle gelir. Fakat bütün bu imtihanların içinde değişmeyen bir hakikat vardır. Allah sabredenleri zayi etmez. Onu kuyuya atanlar onun kaybolacağını sanmıştı. Onu satanlar değerini ölçtüklerini zannetmişti. Onu suçlayanlar itibarını yok edeceklerini düşündü. Onu zindana atanlar sesini susturacaklarını sandı. Fakat Allah'ın takdiri başka türlü yürüdü. Kuyu onu Mısır'a taşıdı. Saray onu imtihan etti. İmtihan onun iffetine şahit oldu. Zindan onun tebliğine sahne oldu.
2: Ve bütün bu yollar Yusuf'u Allah'ın dilediği makama hazırladı. Bu bölümün sonunda bize düşen tefekkür şudur. İnsan hayatındaki karanlık yerleri hemen son sanmamalıdır. Bazen en karanlık görünen yer, Allah'ın insanı hazırladığı yerdir. Bazen haksızlık gibi görünen bir kapı, daha büyük bir hikmetin başlangıcıdır. Bazen insan sarayda değil, zindanda olgunlaşır. Bazen de en büyük özgürlük, nefsin istediğine hayır diyebilmektir. Hazreti Yusuf'un kıssası yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Her çağda insana konuşan bir aynadır. Bize iffeti, sabrı, tevekkülü, vefayı ve Allah'a sığınmanın ne demek olduğunu öğretir. Allah bizi kuyuya düştüğünde ümidini kaybetmeyenlerden, saraya girdiğinde nefsine yenilmeyenlerden, iftiraya uğradığında vakarını bozmayanlardan, zindanda kaldığında hakikati unutmayanlardan eylesin. Allah bizi Hazreti Yusuf'un kıssasından ibret alanlardan eylesin.
0: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka "Ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık" derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Araf Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nebe suresi 21 ve 26. ayetler.
6: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
4: Vakıa suresi 51 ila 56. ayetler.
1: Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih

0: İyi ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Bakara Suresi 274 ila 277. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Tevbe Suresi 43-49. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onları

0: Onlara oturun oturan acizlerle beraber denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver beni fitneye isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 90.

0: Hicretin ikinci yılı. Medine'de Müslümanlar yeni bir düzen kurarken, Mekke'de Kureyş ticaretle gücünü sürdürmektedir. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir kervanın Suriye'ye gittiği haberi Medine'ye ulaşır. Bu haberi alan Allah Resulü ashabını toplar. Onlara kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını anlatır. Kervanın dönüşte Bedre uğrayacağını bildirerek onu orada karşılayabileceklerini ifade eder ve ashabını sefere davet eder.
1: Ya Resulallah, bu Allah'ın bize bir fırsatıdır. Sen emret, biz hazırız.
0: Sefer kararı alınır. Ancak öncesinde kervan hakkında kesin bilgi gerekmektedir. Bu amaçla Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd görevlendirilir. Onlardan kervanı takip etmeleri ve haber getirmeleri istenir. Fakat onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği gün dönebilecektir. Kervanın dönüş haberi başka bir kaynaktan öğrenilince Allah Resulü vakit kaybetmeden hazırlık emri verir. 12 Ramazan günü Medine'den ayrılmadan önce yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakır.
1: Medine emin ellerde mi ya Resulallah?
0: Allah Resulü'nün Medine'nin güvende olduğunu ifade ettiğini öğrenen Hazreti Ömer ve diğer sahabiler içleri rahat bir şekilde yola koyulurlar. Yolculuk sırasında Ravha denilen yerde Ebu Lübabe Medine'ye geri gönderilir ve şehirde vekil olarak görevlendirilir. İslam ordusu sayıca azdır. Toplam 305 kişi, 70 deve ve yalnızca 2 at bulunmaktadır.
1: Sayımız az olabilir ama imanımız yeter.
0: Ordunun sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verilir. Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz da sancaktarlık görevini üstlenir. Bu sancak hak mücadelesinin sembolüdür. Bazı sahabiler çeşitli görev ve mazeretleri sebebiyle Medine'de kalır. Ancak daha sonra onlar da bu sefere katılanlar gibi kabul edilecek ve ganimetten pay alacaklardır.
1: Kalpleriniz bizimle. Allah katında siz de bu yolculuktasınız.
0: Ve böylece küçük bir topluluk büyük bir kader için yola çıkar.
1: Bu yol sadece bir kervanın değil, hak ile batılın karşılaşmasına çıkıyor.
0: Bedre doğru atılan bu adımlar tarihin akışını değiştirecektir. Kureyş'in kervanlarını korumak için yürüdükleri haberi Hazreti Peygamber'e ulaştı. Daha sonra Hazreti Peygamber ashabıyla istişare etti.
2: Ya Resulallah, biz Mekke'den seninle birlikte hicret ettik. Sen nereye gidersen biz oraya gideriz. Savaş da olsa barış da.
0: Muhacirler, Mekke'den gelenler konuştu. Sıra Medineli Ensar'a gelmişti.
3: Vallahi ya Resulallah, bizi kastediyorsun. Biz sana iman ettik. Bunun için söz ve teminat verdik. Baş göz üstüne dedik. Ya Resulallah, istediğin yere devam et. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, şu denizin karşısına geçsen de ona dalsan, biz de seninle beraber dalarız. İçimizde tek kişi bile geride kalmaz. Bizi yarın düşmanla karşılaştırmandan hoşlanmayacak değiliz. Bizler savaşta sabırlı, düşmanla karşılaştığımız zaman samimi kimseleriz. Umarım Allah bizden gözünü aydın edecek şeyler gösterir. Bizi Allah'ın bereketiyle yürüt.
0: Bu söz Medine'nin kalbini ortaya koyuyordu. Ama herkesin beklediği bir ses daha vardı. Ömer'in sesi.
1: Ya Resulallah, biz zaten yurtlarımızı, mallarımızı, hatta ailelerimizi geride bıraktık. Onlar bugün sayıca bizden fazla olsalar bile, biz onlarla savaşırız. Bize düşen son nefese kadar senin yanında durmaktır.
0: Ashabın bu sözleri Hazreti Peygamber'i sevindirdi. Ardından Allah'ın elçisi şöyle buyurdu: "Yürüyün ve sevinin. Şüphesiz Allah Teala bana iki bölükten birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki onların ölüp düşecekleri yerleri görür gibiyim. Müslümanlar sayıca az, güç olarak zayıf görünseler de yürekleri dolu yürüdüler."
4: Ömer, Mekke'den çıkan ordunun ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Bizse sanki bir avuç gibiyiz.
5: Biz sayının çokluğuna güvenerek değil, Allah'a güvenerek yola çıktık. Bu ilk defa hak ile batılın böylesine karşı karşıya geldiği bir gün olabilir.
4: Peki ya ölürsek?
5: O zaman Rabbimizin huzuruna başımız dik gideriz. Burada kalırsak da bu şehirde artık korkusuz yaşarız.
0: Gece çöktüğünde iki ordu da Bedir'in yakınında konakladı. Bir tarafta sayısı çok, gücü yerinde, gururlu bir Kureyş ordusu, diğer tarafta az ama kararlı bir mümin topluluk.
6: Ömer, karşı tarafta tanıdıklarının olması seni zorlamıyor mu?
5: Elbette zorluyor. Ama hak ile batıl aynı sofrada oturamaz. Bugün kim gerçekten neye gönül verdiğini gösterecek.
0: Bir yanda zaferi garanti görenlerin kahkahaları, diğer yanda secdeye kapanmış alınların sessiz duaları. Gece ilerlerken Resulullah bir çadırda ellerini semaya kaldırdı. Kalbinde hem ümmetinin endişesi hem de Rabbine tam güven vardı. Şöyle dua ediyordu: "Allah'ım, bu küçük topluluğu helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bize vaat ettiğin yardımı nasip eyle." O dua ederken sahabilerin kalbine huzur doluyordu.
5: "Ya Resulallah, biz sana iman ettik. Senin getirdiğin dine bağlandık. Yarın savaşta son nefesimize kadar yanındayız. İstersen bizi suya gönder, istersen ateşe. Biz seninle yürürüz."
0: Allah çok güzel işler nasip edecekti. Yarın sabredip direnenler için yardımın nasıl geldiğini göreceklerdi. Sabah olduğunda iki ordu da Bedir Ovası'nda saf tuttu. Kumların üzerinde iki çizgi çizilmiş gibiydi. Birinde iman, öbüründe inat.
7: "Bugün Muhammed ve taraftarlarını silip süpüreceğiz. Mekke'nin şerefi bizimle yürüyor."
2: "La ilahe illallah. La ilahe illallah."
5: "Kardeşlerim, bugün cennet ve şehadet günü. Yanınızda duran kişiye bakın. Onun için savaşın. Onun için dua edin."
8: "Senin yanındayım Ömer."
0: Hazreti Peygamber Müslümanlara sabretmelerini, Allah'ın izniyle üstün geleceklerini söyledi.
2: "Allahu Ekber.
9: Allahu Ekber."
0: Bedir'in kumları, savaş naralarının ve tekbirlerin birbirine karıştığı bir sahneye döndü. Ömer bazı yüzleri tanıyordu. Bir zamanlar aynı sofrada oturduğu adamlar, şimdi birbirlerinin kılıçlarının ucundaydılar.
5: "Rabbim, ben senin rızan için savaşmak istiyorum. Nefsim için değil, intikam için değil. Bana niyetimi temiz tutmayı nasip et."
0: Kısa sürede sayısı çok olanlar geri çekilmeye başladı. Hem meleklerin yardımı, hem müminlerin direnci, Bedir'in sonucu yavaş yavaş belli olurdu. Savaş sona erdiğinde Müslümanlar beklemedikleri bir zaferle karşı karşıya kaldılar. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları öldürülmüş, bir kısmı da esir alınmıştı.
2: Elhamdülillah. Allah bize yardım etti.
6: Ama şimdi ne olacak? Bu esirler, onlar dün bize işkence edenler.
0: Hazreti Peygamber bu konuda şunları söyledi. Bu esirler hakkında ne yapacağımızı konuşmalıyız. Görüşlerinizi söyleyin.
5: Ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız. Belki de yarın içlerinden iman edenler çıkar. Onları fidyeyle serbest bıraksak, hem bize maddi bir destek olur, hem de kalpleri yumuşar.
0: Hazreti Peygamber Ömer'e döndü ve ona fikrini sordu.
10: Ya Resulallah, ben farklı düşünüyorum. Bu insanlar seni yurdundan çıkaranlar. Müslümanlara yıllarca işkence edenler. Bugün biz güçlüyken merhamet gösterirsek, yarın yine karşımıza çıkarlar. Ben derim ki, her birimizi kendi akrabamızın başına getir. Ben kendi akrabamı, Ali kendi akrabasını. Böylece kalplere yerleşen kibirlerini kırmış oluruz. Bugün cezalandırılmazlarsa, yarın bize daha büyük bir zulüm olarak dönebilir.
11: Ömer, onlar bizim kanımız. İçlerinde çocuklar, kadınlar, arkada bıraktıkları insanlar var.
10: Onlar bunu düşünmeden Müslümanları öldürmeye geldiler. Ben bugün yumuşak davranmanın yarın çok cana mal olmasından korkuyorum.
0: İkisinin de sözleri farklı iki yolu gösteriyordu. Merhamet ve sertlik. Ebu Bekir'in sözlerinde merhamet, Ömer'in sözlerinde ise ciddiyet hakimdi. Sonunda esirler hakkında fidye alınmasına izin verildi. Ama kalpler bu meselenin tam kapanmadığını hissediyordu. Bedir'den sonra esirlerle ilgili karar verildiğinde Hazreti Peygamber'e ayetler indi. Bu ayetler dünyalık menfaate meyletmenin tehlikesini hatırlatıyor, savaş meydanında karar verirken daha ağır ölçüler gözetilmesi gerektiğini bildiriyordu. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu.
10: Ya Resulallah, sanki bu ayetler benim görüşümü teyit ediyor gibi.
0: Bu sefer Allah Teala'nın hükmü Ömer'in sözüyle daha çok uyuşmuştu. Ama bilmek gerekir ki yine de merhametle muamele edilmişti. Allah hem adaleti hem merhameti dengede tutmayı istiyordu.
10: Ben kendi görüşümün isabetiyle değil, Rabbimin hükmünün hikmetiyle sevinirim. Bana düşen bu kalbi sadece onun rızasına bağlamak.
0: Ömer görüşünün isabet etmesine sevinse de, kalbinde bir gurur değil, daha büyük bir sorumluluk hissetti. Çünkü Hakk'a yakın olmak, daha az değil, daha çok hesap vermek demekti. Bedir günü sadece iki ordunun çarpıştığı bir gün değildi. İki farklı dünya görüşünün, iki farklı ahlakın, iki farklı geleceğin karşı karşıya geldiği gündü. Ömer o gün hem kılıcıyla savaşmış hem de kalbiyle bir sınav vermişti. Merhametle adalet arasında ince bir çizgi vardı. Ve o bu çizginin üzerinde yürümeyi öğreniyordu.

Bir sonraki bölümde Uhud'un yaralarını, Hendek'in gecelerini dinleyeceksiniz. Ömer'in yüreğinde sarsılan bir ordunun acısı ve sabrın ne demek olduğunu yeniden öğrenmek var.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü ölüm kavramı ile ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 185. Ayet.
5: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
3: Enbiya Suresi 35. Ayet.
6: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
3: Kaf Suresi 16. Ayet.
7: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enfal Suresi 45 ila 48. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum.

0: Allah'ın cezası çetindir, dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. İnşikak Suresi 1-19. Ayetler.

0: اتسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde

0: şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyada iken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Hicr Suresi 26 ila 44. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana

0: ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Yasin Suresi 41-50. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Maleyani'yi faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni, Allah Resulü'nün Rıdvan biatine katılmış olan sahabilerinden biriydi. Her sahabi gibi Hazreti Peygamber'i görmüş, onun sünnetini örnek almış ve hayatının her anında bu bilinci canlı tutmayı amaçlamıştı. Onun yeğeniyle yaşamış olduğu bir olay bunu gözler önüne seriyor. Abdullah bir gün yeğenini yerden taş alıp etrafına rastgele fırlatırken gördü. Bunun üzerine hiçbir amacı ve faydası olmayan bu davranışın Allah Resulü tarafından hoş görülmediğini ve yasaklandığını ona şu şekilde hatırlattı. Böyle taş atma. Çünkü Resulullah taş atmaktan hoşlanmazdı ve bunu men ederdi. Zira onunla ne avlanılır ne de düşman yakalanır. Ancak bu taş ya diş kırar ya da gözü kör eder. Yeğenini bu sözlerle sapanla taş atmak gibi hiçbir yararı olmayan, aksine tehlikeli olabilecek bir davranıştan sakındıran Abdullah, bir süre sonra onun yine aynı davranışa devam ettiğini görünce ona kızarak şöyle dedi. Ben sana Resulullah'ın böyle taş atmayı yasakladığını söylüyorum ama sen hala taş atıyorsun. Seninle konuşmayacağım. Abdullah bin Mugaffel, Allah Resulü'nün yasakladığını bildirmesine rağmen yeğeninin bu gereksiz işe devam etmesine o kadar kızmıştı ki, bir başka rivayette ne hastalığında onu ziyaret edeceğini ne de cenazesine katılacağını, onunla ebediyen konuşmayacağını söylemişti. Kişiyi ilgilendirmeyen, onun için bir anlam ve değer taşımayan manasındaki maleyani tabiri, İnsanın ne kendisine ne çevresine hiçbir faydası olmayan işler ve gereksizce söylenen sözler için kullanılır. Maleyani, yapıldığı takdirde kişiye herhangi bir katkı sağlamayan, yapılmadığında ise hiçbir şey kaybettirmeyen, ne dünyaya ne de ahirete bir faydası dokunan boş işlerdir. Hiçbir hedef gözetilmeden, maksatsız, amaçsız ve manasız bir şekilde gerçekleşen sözler, fiiller, hatta düşünceler maleyaniye dahildir. Kur'an-ı Kerim'de maleyani sözcüğü geçmemekle birlikte ona yakın anlamda olarak abes, lav, lehv, lap kelimeleri kullanılmıştır. Allah-u Teala insanların boş yere yaratılmadığını abes kelimesiyle bildirmiş, rivayetlerde ise namaz sırasında yerdeki çakıl taşlarıyla uğraşmak abesle ifade edilmiştir. Laf kelimesi ayet ve hadislerde daha çok düşünülmeden söylenmiş boş sözler ve yeminler için kullanılmıştır. Leh ve lap tabirleri ise oyun ve eğlence anlamında kullanılmış ve genellikle bu tabirlerle ahirete nispetle dünya hayatının geçiciliği ve değersizliği vurgulanmıştır. Bununla birlikte genel olarak İslam düşüncesi bir amaç için dünyaya gönderilen insanın hayatını doğru yoldan ayrılmadan yararlı ve hayırlı işler yaparak, kötü, zararlı ve faydasız şeylerden uzak durarak geçirmesi gerektiği anlayışını esas almıştır. Sevgili Peygamberimiz, insanın İslam'ın getirdiği ilkeler çerçevesinde yaratılış amacına uygun bir hayat sürmesini hedeflemiş, bu hedefe uygun olarak yaşamış ve ashabına da her zaman yol göstermiştir. Böylece onların gerek düşünceleriyle, gerekse söz ve amelleriyle Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan olgun insanlar olmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu yüzden Allah Resulü, Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir diye tanımladığı, Müslümanın davranışlarının anlamlı olmasını istemiş ve kişinin Müslümanlığının güzelliğini anlamsız hareketlerden kaçınmasıyla ilişkilendirmiştir. Maleyani'yi kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyuran Allah Resulü, insanın boş şeylerle meşgul olmadığı ölçüde inancına layık bir ahlaka sahip olabileceğini bildirmiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'a

0: Allah'ın adıyla. Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Her halde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızda edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir, bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şuara Suresi 10 ila 22. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: Hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: Şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
6: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
7: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
8: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?

0: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
1: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
2: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
3: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
4: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
5: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
4: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
2: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
6: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
7: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
8: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
4: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
9: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
10: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
11: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
12: Azim olan Allah doğru söyledi.
13: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
14: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41-50. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz, iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün, vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün, vay yalanlayanların haline.

0: Peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara suresi 135, 136 ve 140. ayetler.
2: Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le, bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Hadid suresi 26.
3: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 51 ila 55. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamlarımı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Allah'ım, Allah'ım, bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyor.

0: diyorlar da içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kevser Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbim

0: için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 58. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta, "Ya Rabbi bizi affet," deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanlara ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Allah Teala'nın girmelerini ve orada diledikleri gibi bolca yemelerini istediği şehir, bize bildirildiğine göre Beytül Makdis'tir. Bu konudaki rivayetler şunlardır. Katade, "Şu memlekete girin" ayeti hakkında şöyle demiştir.

bu şehir Beytülmakdis'tir. Süddi şöyle demiştir. Bu ayetteki İsrailoğullarının girmeleri istenen şehre gelince orası Beytülmakdis şehridir. Rebi İsrailoğullarının girmeleri istenen şehir hakkında şöyle demiştir. Yani Beytülmakdis'e girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Allah bununla şunu kastetmektedir. Bu şehirde dilediğiniz şekilde hesapsız, rahat ve geniş bir yaşam sürerek yiyin. Beytülmakdis'in kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta, "Ya Rabbi bize affet" deyin. Ayette geçen ve İsrailoğullarına girmeleri emredilen kapının neresi olduğu sorulunca, bu konudaki rivayetler şunlardır. Mücahit, Beytülmakdis'in kapısından eğilerek tevazuyla girin ayeti hakkında şöyle demiştir. Hıtta, tövbe kapısı, Beytülmakdis'ten olan İliya kapılarından biridir. Bana Müsenna, Huzeyfe, Şibil ve İbni Ebi Necih tarikiyle Mücahit'ten az evvelki rivayetin aynı nakledilmiştir. Süddi şöyle demiştir. Ayette geçen kapıya gelince o Beytülmakdis'in kapılarından biridir. İbni Abbas, bu kapı Beytülmakdis'in kapılarından birisidir. Bu kapıya Hıtta, tövbe kapısı denirdi, dedi. Sücceden, eğilerek tevazuyla. Bu konudaki rivayetler şunlardır. İbni Abbas şöyle demiştir. Küçük bir kapıdan eğilerek girin. Yine İbni Abbas şöyle demiştir. Onlar bu kapıdan eğilerek girmekle emrolundular. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Secdenin aslı, secde edilen kimseyi yücelterek onun karşısında eğilmektir. Bir şeye secde eden herkes ona karşı saygıyla ve boyun eğerek secde eder. Allah sücceden sözüyle boyun eğerek ve itaat ederek anlamını kastetmektedir. Aşağı Beni Sa'lebe'nin şu sözü de bu anlamdadır. O namaz kılışında her şeyin hakimine kimi zaman secde ediyor, kimi zaman da yalvarıp yakarıyordu. Bundan dolayı İbni Abbas sücceden sözüne rükû ederek anlamı vermiştir. Çünkü her ne kadar secde eden ondan daha çok eğilse de rükû eden kimse de eğilir. Hıtta, "Ya Rabbi bizi affet" deyin. Allah Teala'nın hıtta sözünün tefsiri şöyledir. Bu kelime fi'letun kalıbındadır. Tıpkı şu sözün sahibinin söylediği gibi. Allah senin hatalarını silkeleyip atsın, bağışlasın. Muzari formunda onları tam anlamıyla kaldırıp atıyor, affediyor kullanılır. Müfessirler bu sözün tefsiri hakkında ihtilaf etmişlerdir. Hasan ve Katade, hıtta, "Ya Rabbi bizi affettiğin" sözü hakkında şöyle demişlerdir. "Bizim günahlarımızı kaldır, affet" deyin. İbni Zeyd, hıtta, sözü hakkında şöyle demiştir. Allah o sözle sizin günahınızı ve kusurlarınızı bağışlar. İbni Abbas bu söz hakkında şöyle demiştir. Allah günahlarınızı bağışlasın. Rebi bu söz hakkında şöyle demiştir. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ata bu söz hakkında bu sözün onların hatalarını kaldırdığını, affettiğini işittik. Diğerleri şöyle dediler. Bu sözün anlamı şudur. La ilahe illallah deyin. Sanki bu görüş sahipleri bu sözün tefsirini şöyle açıklamışlardır. Günahlarınızı kaldırıp atan sözü söyleyin. Bu da La ilahe illallah sözüdür. Bu görüşü savunanlardan gelen rivayet. İkrime hıtta, "Ya Rabbi bizi affet" deyin ayetinde geçen söz hakkında şöyle demiştir. La ilahe illallah deyin anlamındadır. Diğer bazıları da İkrime'nin sözünün anlamına benzer bir görüş ileri sürdüler. Ancak onlar söylenmesi istenilen sözün istiğfar olduğunu ileri sürdüler. Bu görüşü savunanlardan gelen rivayet. İbni Abbas, hıtta, "Ya Rabbi bizi affet" deyin hakkında şöyle demiştir. Onlara istiğfarda bulunmaları emredildi. Diğer bir görüş sahipleri

0: birlikte İkrimen'in sözüne benzer bir görüş ileri sürdüler. Ancak onlar şöyle dediler. İsrailoğullarına söylenmesi emredilen söz şudur. Size verilen bu emir aynen size söylendiği gibi haktır. İbni Abbas şöyle demiştir. Size söylendiği gibi bu emir haktır deyin. Neğfir lekum hatayakum. Biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Sözünün tefsiri. Şanı yüce olan Allah bu sözüyle şunu kastetmektedir. Biz rahmetimizle sizin günahlarınızı örtelim ve rahmetimizle sizi kaplayalım da bunları açığa çıkarıp da onlar sebebiyle sizi rezil rüsva edip cezalandırmayalım. El-Gafru kelimesinin aslı bir şeyi kaplayıp örtmektir. Her şeyi örten onun koruyucusudur. Bu nedenle demirden kaska, başın korunağı olduğu için miğfer denilir. Çünkü miğfer başı örten ve onu koruyandır. Kılıcın kını da bu manada olup sahibini örterek kılıçtan koruyan şeydir. Ve senezidul muhsinin. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanlara ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. İbni Abbas şöyle demiştir. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanlara ise daha fazlasını vereceğiz demiştik. Sizden kim iyi işler yaparsa, muhsin olursa ona karşı yapılan iyiliklerimiz de artırılır. Kim de hata ederse, günah işlerse onun hatasını bağışlarız. Bu izahlara göre ayetin tefsiri şöyledir. Biz size dedik ki bu şehre girin, orada bulunan güzel şeyleri yemesi size sınırsız ve hesapsız olarak helaldir. Bu arada şehrin kapısından eğilerek girin ve Allah için bu eğilmemiz bizim günahlarımıza karşı Rabbimize bir tövbedir. Onunla bizim günahlarımızı kaldırıp atar deyin. Biz de sizden günah işleyenin günahını kapatıp onun üzerine örtelim ve onun ağırlıklarını üzerinden kaldıralım ve sizden iyi işler yapanın iyiliklerini ona daha önce verdiğimiz lütuflarımızı artıralım. Bundan başka şanı yüce olan Allah kendilerine verdiği ellerindeki büyük nimetlerine ve onlara gösterdiği mucizelerine ve ibretlere rağmen onların büyük cehaletlerini, Rablerine karşı itaatsizliklerini, peygamberlerine isyanlarını ve Allah'ın peygamberleriyle alay etmelerini bu ayetlerle kendilerine seslenilen İsrailoğullarının çocuklarını peygamber dönemindeki Yahudileri azarlayarak haber verdi. Yine onlara kendilerinin asla tekrar burada özelliklerini açıkladığı, kendi içlerinden onlara peygamber göndererek büyük bir ihsanda bulunmasına rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlama ve onun peygamberliğini kabul etmeme konusunda ataları gibi olmamalarını onlara bildirmiştir. Bize de bu ayetlerle onların İsrailoğullarının haberlerini anlatmıştır. Bundan sonra da şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de o zalimlere gökten bir azap indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 13 ila 24. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O

0: hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi: "Tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun

0: Önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, ''Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?'' dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Üzeyir aleyhisselamla ilgili şu ayet beyanı buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 30.
3: Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler ve Asr Suresi

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan.

0: olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Şura Suresi 44 ila 48. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin "Dünyaya dönmek için bir yol var mı?" dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İhlas Suresi.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 32. bölüm. Peygamberin en zor günü.
3: Mekke'de Müslümanlara ve Hazreti Muhammed'i koruyan Haşimoğullarına karşı uygulanan 3 yıllık boykotun ardından Ebu Talib'in ve Peygamberimizin karısı Hazreti Hatice'nin ölümü müşriklere fırsat verdi. Ve Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi birçok hakarete ve sataşmaya hedef oldu. Hazreti Peygamber 620 yılının hac mevsiminde Yesrib, Medine halkından bir grupla Akabe'de karşılaştı ve onlara İslam'ı tebliğ etti. Hazreç kabilesine mensup olan 6 kişilik bu grup İslamiyet'i kabul edince Hazreti Peygamber onlardan kendisini Yesrib'e götürüp himaye etmelerini ve böylece İslam dinini yaymasına yardımcı olmalarını istedi. Onlar da Evs kabilesiyle aralarında yıllardır süregelen savaşların yol açtığı düşmanlığın ortadan kalkacağını, bu yeni din vasıtasıyla iki kabile arasında birlik ve beraberliğin yeniden doğacağını ümit ettiklerini ifade ettiler. Medine'ye döndüklerinde Hazreç ve Evs kabilelerine İslam'ı anlatacaklarını söyleyerek ertesi yıl Hazreti Peygamber'le buluşmaya söz verdiler. Bunlardan 10 Hazreçli ve 2 Evsli verilen söz üzerine ertesi yıl Mekke'ye gelip Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluştular. 622 yılının hac mevsiminde Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet etmeye karar veren ikisi kadın 75 Medineli, asıl niyetlerini gizli tutarak hac için Mekke'ye giden müşrik Medinelilerle birlikte yola çıktılar. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'le gizlice haberleşerek hac vazifesinin ifasından sonra bir gece Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Medineli Müslümanlar Hazreti Peygamber'i ve dolayısıyla Mekkeli Müslümanları şehirlerine davet ederek geldiği takdirde canlarını, mallarını, kendi çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi onu koruyacaklarına, rahat günlerde de sıkıntılı anlarda da ona tabi olacaklarına and içerek biatta bulundular. O gece Akabe'ye herkesten önce gelen Hazreti Peygamber'in yanında sadece amcası Abbas bin Abdülmuttalib vardı.
4: Ey Medineliler! Siz peygamberi şehrinize çağırırsınız da orada onu sahipsiz bırakırsınız ya.
5: Muhammed'i biz burada kendi halkımızdan koruyoruz. Peki ya siz? Medine'de ona düşmanlık edebilecek halkınızdan koruyacak mısınız?
6: Resulullah konuşsun. Bizden ne istediğini bırakın da o söylesin. Bizden ne istersin ya Allah'ın Resulü?
7: Ya Hazreç ve Evs kabileleri, Allah'ın Resulü, canınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacak mısınız diye soruyor. Buna söz verir misiniz?
8: Bu sözü ben vermek isterim. Sana ne veriyorsak kadın ve çocuklarımıza da vereceğiz ya Resulullah.
9: Ya Resulullah, bizim Yahudilerle hiç bozulmayacak bir anlaşmamız vardır. Seni hep koruruz, hep yanında oluruz. Allah sana güç verirse bir daha hiç ayrılmamak için bize katılır mısın?
5: Allah'ın Resulü şöyle der: ben hep sizinleyim, hep sizin yanınızdayım.
9: Biz de senden bunu duymak istiyorduk.
6: İslam yoluna girmekten şeref duyduk. Allah seni yanımızdan ayırmasın. Sen yanımızda olursan biz daha güçlü oluruz.
7: Allah'ın Resulü şöyle buyurur: aranızdan 12 temsilci belirleyin. Aranızdaki münasebeti onlar belirlesin. Bunu yapabilir misiniz?
10: Buyurun emirdir bize Allah'ın Resulü.
11: Buyurun emirdir.
7: Resulullah şöyle der: cennet size hazırdır ya Medineliler.
9: Ya Resulullah, bize elini uzat. Sana dokunmak isteriz. Biat etmek isteriz. Mekke'nin bu Akabe mevkiinde verdiğimiz sözü siz şehrimiz Medine'ye geldiğinizde de tutacağımızdan emin olun. Canımız, malımız, bütün varlığımız Allah yolunda feda olsun.
12: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
3: Birinci Akabe biatından sonra Medine'ye İslam'ı tebliğ için gönderilen Musab bin Umeyr ile Abdullah bin Ümmi Mektum'u ilk muhacirler olarak kabul edilir. İkinci Akabe biatının ardından Hazreti Peygamber'in hicrete izin vermesi üzerine ilk defa Amir bin Rebia ve hanımı Leyla bint Ebu Hasme göç ettiler. Onların arkasından da diğer sahabiler gruplar halinde gitmeye başladı. Hicret genellikle gizlice yapılmıştır. Çünkü Mekkeliler ellerinden geldiğince engel olmaya çalışıyor, hatta yakaladıkları akrabalarını hapsediyorlardı.
13: Haşimoğullarını ve Müslümanları kaç yıl oldu dışladık. Onlarla alışverişi kestik. Ama Müslümanların sayısı azalacağına artıyor.
14: Açlık ve sefaletin yıkamayacağı hiçbir şey yoktur Ebu Cehil. Biraz daha bekleyelim.
15: Duydun mu Ebu Cehil?
13: Neyi duydun mu?
15: Mekke'ye ticaret için gelen Medineliler Muhammed'le görüşmüş.
13: Demek öyle. Gidip bir konuşalım şunlarla.
9: Muhammed'in elini tutmak, onu yakından görmek. Allah'ım, bize bunu nasip ettiğin için ne mutlu bize.
6: Ne mutlu ki Allah'ın peygamberiyle aynı dönemde yaşıyoruz.
16: Birileri geliyor. Atlılar.
15: Bu Ebu

0: Cehil. Ey Medineliler.
1: Ne istersin Ebu Cehil?
0: Yaptığınızdan haberim vardır. Buraya ticaret için gelip bizim dışladığımız insanlarla görüşürsünüz. Bakın, sizle aramız bozulsun istemem. Aramızda ticaret ilişkisi var.
1: Siz neler söylersiniz? Ben Medine'nin ileri gelenlerindenim. Hiçbir kabile benden habersiz bir şey yapmaz.
0: Diyeceğim şudur. Eğer Muhammed'le konuşursanız bizim düşmanımız olursunuz. Bu böyle biline.
2: Ey Müslümanlar! Allah'ın Resulü bize yeni bir yer gösterir. O yer ki hurma ağaçları arasında bir şehirdir. Kureyşlilerin baskısı yoktur orada. Orası öyle bir yerdir ki insanları kardeş gibi yaklaşır bize. Mekke'de Kureyşlilerin eziyetleri kat be kat artmıştır. Kendimizi emniyete almak için oraya, o insanların, Medinelilerin yanına gidelim.

Love Radio. Aşırı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Enam Suresi 160 ila 165. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Yusuf Suresi 69 ila 79. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, "Siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar da Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kâfirlere karşı davranışlarımızın

0: Kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: Şura Suresi 15. Ayet.
2: Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.
1: İnsan Suresi 24. Ayet.
3: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: El Latif Celle Celalu Celle Celalu. İşlerin bütün inceliklerini bilen. Sen El Latif'sin. Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilensin. Nezaketle lütfeden, sezilmez yollardan kullarına kazançlar ulaştıransın. Yarattıklarına yumuşak davranan, onların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilip karşılayansın. Kullarına bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden ihsanda bulunansın. Latif isminle gönüllerdeki duygu ve düşünceleri ortaya çıkaran gücün sahibisin. Kullarına sayısız ilahi nimetler verensin. Kederleri dahi sevinçle karışık olarak yaratansın. Kullarına rahmet kapılarını açan, kimsenin tecellisine muhtaç etmeden dualara icabet edensin. Ey eşsiz güzelliklerin sahibi olan Allah'ım, bizi ihsanına sadık olanlardan, yolundan ayrılmayanlardan eyle. Lütfuna şükrederek huzuruna gelenlerden kıl.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 19. cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler.

0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
1: Ve yevme teşakkakus

0: O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım.
1: Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila.
0: Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.
1: Lekad adallen.

Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.

0: Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي

Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı. Fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca

Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
1: Sümme kabadnâhu ileynâ kabzan yesîrâ.
0: Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

0: Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

O birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.

0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.

0: gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
0: Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu onların nefretini arttırır.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ

0: bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir.
1: İnneha sa'et müsteqarran ve mukama.
0: Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.

Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.

Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir.

0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
1: خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
0: Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yasin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.

0: Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

0: Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı? Diye seslenmişti.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون.
0: Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım.
1: قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.
0: Allah dedi ki, hayır korkma, mucizeler

0: Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz.
1: En ersil ma'ana bani İsrail.
0: İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.
1: Ve fealte fealeteke elleti fealte ve ente minel kafirin.
0: Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin.

0: senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi.

0: Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi.
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi.

0: Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
0: Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi.

0: Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ
0: Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi.
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi gel.

0: getir onu, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ.
0: Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi.

dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.

0: Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler.

0: Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı? Dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ
0: Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi.

0: üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.
1: فألقي

üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine.

büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi.

0: Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.
1: Ve evhayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttaba'un.
0: Biz Musa'ya kullarımı geceliğin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.

dedi ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.

0: Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ
0: İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
0: Bunun üzerine Musa'ya "Asanla denize vur," diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.
1: Ve ezlefna semmel âhârîn.
0: Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
1: Ve enceynâ Musa ve men me'ahû ecma'în.
0: Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.

Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

0: واتل عليهم نبأ إبراهيم.
1: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku.
0: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti.
0: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ.
1: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قال هل يسمعونكم إذ تدعون.
1: İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?
0: أو ينفعونكم أو يضرون.
1: Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?

0: مرضت فهو يشفين.
1: Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir.
0: وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ي۪ن.
1: O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.

0: O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.
1: Rabbi hebli hükmen ve elhikni bis salihin.
0: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.

babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

0: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka.
1: Ve uzrifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

0: size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek.
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.

0: Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.

0: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Nuhinil murselin.
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Nuhun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: Fettakullaha ve ati'un.
1: O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
0: Kalu enu'minu leke vettebe'ekel erzelun.
1: Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz sana hiç inanır mıyız?
0: Kâle ve mâ ilmî bimâ kânû ya'melûn.
1: Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?
0: İn hisâbuhum illâ alâ rabbî lev teş'urûn.
1: Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz.

0: Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ
0: Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı.

0: Sonra da geride kalanları suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet adun il murselin.
0: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum hudun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
0: Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
0: İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?

0: Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: İnni ekâfu aleykum azâbe yevmin azîm.
0: Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

0: Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ
0: Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
0: Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin.

Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.

0: Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Lut'inil murselin.
0: Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Lut'un elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
1: İnni lekum rasulun eminun fettekullaha ve ati'un.
0: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: Lut şöyle dedi. Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.
1: ربنا نجني وأهلي مما يعملون.
0: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik.

Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü.

0: Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebe ashabul eyketil murselin.
0: Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum şuaybun elâ tettekûn.
0: Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin.
0: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.
1: Ve zinu bil kıstasil mustakim.
0: Doğru teraziyle tartın.

onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.

0: Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür.
1: Kâle Rabbi e'lemu bimâ te'melûn.
0: Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi.
1: Fekezzebû.

Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı.

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir.

0: Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir.
1: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.
0: Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı.

0: Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk.

Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu?
1: Ma evna anhum ma kanu yumetta'un.
0: Dünyada yararlandıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

0: hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
1: Zikra ve mâ kunnâ zâlimîn.
0: Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
1: Ve mâ tenezzelet bihişşeyâtîn.
0: O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez.
1: اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
0: Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

0: Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.
1: İnnehu huve's-semî'ul alîm.
0: Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hel unebbi'ukum alâ men tenezzelü'ş-şeyâtîn.
0: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
1: Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm.
0: Onlar her günahkar yalancıya inerler.
1: Yulkûne's-sem'a ve ekseruhum kâzibûn.
0: Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

0: Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Yasin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.

0: Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.

Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti.

Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır.

Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: deneyini at. Musa deneyini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi: "Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar."
1: İlla men zaleme sümme beddele husne.

Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.

Elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.

Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler.

0: كان عاقبة المفسدين.
1: Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

hamdolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler.

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi.
1: فَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.

Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat."

Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hütüt'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?

0: Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا

Derken Hüthüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim."

0: Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Ellâ yesgudû lillâhillezî yukhricul khab'e fissemâvâti vel ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linû.
0: Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın sahibidir.
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: Süleyman Hüthüt'e şöyle dedi: Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz.

Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir.

Kraliçe Belkıs şöyle dedi: Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.

0: بحييتكم تفرحون.
1: Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz." İrci' ileyh.

sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.

Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir?''

Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi.

kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder."

0: Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak?" dedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ

Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi? Denildi. O da, sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi.

0: Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.

0: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.

0: Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.

0: İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: Ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun.
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.

0: تبصرون.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yunus Suresi 13 ve 14. ayetler.
4: Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.
2: Yunus Suresi 71 ila 73. ayetler.
5: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın, bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
2: Fatır Suresi 39. ayet.
6: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat

0: kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir.

0: Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin.

0: namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 4. bölüm. Zindanın nuru, sabır, tebliğ ve rüya kapısı. Zindan kapısı kapanır. Ama Yusuf'un hayatında hiçbir kapı Allah'ın rahmetini kapatamaz. Yusuf haksız yere hapse gönderilir. İnsan gözüyle bakıldığında bu büyük bir adaletsizliktir. Masum olan cezalandırılmış, suçsuz olan uzaklaştırılmış, iffetini koruyan sanki suçluymuş gibi zindana konulmuştur. Fakat Hazreti Yusuf'un kıssasında zahirde kayıp gibi görünen nice şey, hakikatte büyük bir hazırlığın parçasıdır. Kuyu nasıl Mısır'a açılan bir yol olduysa, zindan da saraya açılacak yeni bir kapının eşiği olacaktır. Zindan karanlık bir yerdir. Soğuktur. Dar ve ağırdır. İnsan orada unutulduğunu sanabilir. Fakat Allah'ın seçtiği kullar mekanla küçülmez. Yusuf sarayda nasıl vakursa zindanda da vakurdur. Sarayda nasıl temizse zindanda da temizdir. Çünkü onun değeri bulunduğu yerden değil, taşıdığı imandan gelir. Yusuf'la birlikte zindana iki genç daha girer. Zaman geçer. Bu iki genç rüyalar görür. Biri rüyasında şarap hazırladığını görür. Diğeri başının üzerinde ekmek taşıdığını ve kuşların o ekmekten yediğini görür. Bu rüyaların anlamını merak ederler ve Yusuf'a gelirler. Çünkü onda güven veren bir hal görmüşlerdir. Onun sözünde sükunet, tavrında doğruluk, yüzünde eminlik vardır. İnsan bazen bulunduğu yerde tebliğ imkanı aramaz. Fakat iyi ahlakı onu zaten görünür kılar. Yusuf'un zindandaki hali böyledir. İnsanlar ona yaklaşır çünkü onda güven bulurlar. Yusuf onların rüyalarını hemen yorumlamaya geçmez. Önce bu fırsatı bir hakikat kapısı olarak görür. Çünkü onun için mesele yalnızca rüyaların anlamı değildir. Asıl mesele insanın Rabbini tanımasıdır. Onlara sahip olduğu bilginin Rabbinden geldiğini hatırlatır. Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun yolundan uzak durduğunu söyler. Ataları İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uyduğunu ifade eder. Allah'a ortak koşmanın doğru olmadığını anlatır. Bunun Allah'ın insanlara bir lütfu olduğunu, fakat insanların çoğunun şükretmediğini bildirir. Sonra onlara derin bir soru yöneltir. Çeşit çeşit tanrılar mı daha hayırlıdır, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Bu soru zindanın duvarlarını aşan bir sorudur. İnsanlık tarihinin en temel sorusudur. İnsan kime kulluk eder? Kimin önünde eğilir? Kimin hükmünü üstün tutar? Arzularına mı, korkularına mı, makam sahiplerine mi, yoksa bir olan Allah'a mı? Yusuf'un zindanı bu yüzden yalnızca bir mahkumiyet yeri değildir. Orası bir medreseye dönüşür. Tarihin dilinde medrese-i Yusufiye diye anılan bu hakikat şunu anlatır. Mümin bulunduğu yeri anlamlı kılabilir.

0: zorluk içinde de hizmet edebilir. Karanlıkta da ışık taşıyabilir. Haksızlığa uğradığında bile hakikati anlatmaya devam edebilir. Yusuf'un hayatında kuyu vardı, fakat o kuyu da kaybolmadı. Saray vardı, fakat sarayın imtihanına yenilmedi. Dedikodu vardı, fakat insanların diline teslim olmadı. Zindan vardı, fakat zindanda tükenmedi. Çünkü Yusuf'un merkezinde Allah'a güven vardı. Bu kıssa bize imtihanların tek renkte gelmediğini öğretir. Bazen kardeş kıskançlığı da gelir. Bazen yalnızlıkla gelir. Bazen güzellikle gelir. Bazen iffet sınavıyla gelir. Bazen iftirayla gelir. Bazen de haksız yere hapse düşmekle gelir. Fakat bütün bu imtihanların içinde değişmeyen bir hakikat vardır. Allah sabredenleri zayi etmez. Onu kuyuya atanlar onun kaybolacağını sanmıştı. Onu satanlar değerini ölçtüklerini zannetmişti. Onu suçlayanlar itibarını yok edeceklerini düşündü. Onu zindana atanlar sesini susturacaklarını sandı. Fakat Allah'ın takdiri başka türlü yürüdü. Kuyu onu Mısır'a taşıdı. Saray onu imtihan etti. İmtihan onun iffetine şahit oldu. Zindan onun tebliğine sahne oldu. Ve bütün bu yollar Yusuf'u Allah'ın dilediği makama hazırladı. Bu bölümün sonunda bize düşen tefekkür şudur. İnsan hayatındaki karanlık yerleri hemen son sanmamalıdır. Bazen en karanlık görünen yer, Allah'ın insanı hazırladığı yerdir. Bazen haksızlık gibi görünen bir kapı, daha büyük bir hikmetin başlangıcıdır. Bazen insan sarayda değil, zindanda olgunlaşır. Bazen de en büyük özgürlük, nefsin istediğine hayır diyebilmektir. Hazreti Yusuf'un kıssası yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Her çağda insana konuşan bir aynadır. Bize iffeti, sabrı, tevekkülü, vefayı ve Allah'a sığınmanın ne demek olduğunu öğretir. Allah bizi kuyuya düştüğünde ümidini kaybetmeyenlerden, saraya girdiğinde nefsine yenilmeyenlerden, iftiraya uğradığında vakarını bozmayanlardan, zindanda kaldığında hakikati unutmayanlardan eylesin. Allah bizi Hazreti Yusuf'un kıssasından ibret alanlardan eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kocası hakkında

0: seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 61-66. Ayetler.

الإثم وأكلهم السحت.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve

0: haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler.
1: Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar.
0: Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık.
1: Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
4: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Meryem Suresi 12-14. Ayetler.
6: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
4: Fetih Suresi 29. Ayet.
7: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlamış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
4: İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler.
5: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Azim olan Allah doğru söyledi.

Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler rahmet.

0: Safa'nın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Rahman olan, rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaat üzmasına nail olmayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: Dünya gözüyle göremediğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ahirette cennette kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: O ki bizi çok özlediğini söylemişti. Kardeşlerimi özledim demişti. Biz kardeşlerin değil miyiz diyen ashabına siz ashabımsınız. O kardeşlerim şu anda hayatta değil, ileride hayata gelecekler. Beni görmedikleri halde tebliğimi, davetimi aldıklarında ona sahip çıkacaklar diyerek bize işaret etti ve özledim dedi. Bizi özleyen Efendimiz'e layık ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bunun için de onun rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, onun sünnetlerini ihya ederek Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü hayatı yaşamayı, onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Kur'an ahlakı idi. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyen Hazreti Ayşe validemizin işaret ettiği gibi Kur'an ahlakı ile ahlaklanabilmek için Resulullah'ın ahlakını da örnek alarak onun ahlakıyla ahlaklanmada da bizi muvaffak eyle ya Rab. Kur'an-ı Kerim ile yaşayanlardan, Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edenlerden eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onu sadece ölülerimiz olduğu zaman hatırlama gafletine düşenlerden eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Onu ondan uzak kalmak suretiyle Peygamberimiz Efendimizin şekvasına, şikayetine muhatap olmaktan da sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmak, senin yolundan uzak kalmak. Halbuki ihtiras sırat-ı müstakim duasını sen öğrettin bize. Sırat-ı müstakime bizi eriştir diye benden isteyin buyurdun. Peygamberlerin yolunun sırat-ı müstakim olduğunu işaret ettin. Zalimlerin, kafirlerin, gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yolundan bana sığının dedin ya Rab. Ya Rab. Biz de gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yoluna girmekten sana sığınıyoruz. Şuurlu bir şekilde sığınıyoruz ya Rab. O yolda yürümekten, hayatı onlar gibi yaşayarak, onlara benzeyerek yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Madem ki Kur'an'dan haberdarız, Kur'an yolunda, Kur'an istikametinde en doğruya erenlerden eyle.
1: Amin.
0: İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam. Buyuran Mevlamız sen.

0: sen. En doğruya, her işte en doğruya ancak Kur'an rehberliğinde, Kur'an'ın aydınlatmasıyla ulaşabileceğimizin şuur ve idrakine ererek Kur'an'a sımsıkı sarılmayı, asla bir daha vazgeçmeden, gevşetmeden, sımsıkı sarılarak yaşamayı ve onun öngördüğü hayatı Efendimizin rehberliğinde tatbik etmeyi de cümlemize nasip eyle.
1: Amin. Amin.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nisa suresi 43 ila 50. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman!

0: iman edenler, siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi

0: kemale erdiriyoruz.
1: İçinizden ölenler oluyor. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onu üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Âl-i İmran Suresi 10 ila 20. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler için.

0: içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka Tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka Tanrı yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir beşer olduğunu şöyle beyan etmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf suresi 110. ayet.
7: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Fussilet suresi 6. ayet.
2: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.